İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

sayende sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sağ

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

ya. Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz seni. Viyana FM. Viyana FM.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Yeni iller Viyana FM'de. Viyana FM. Hangimiz düşmedik kara? Yeni iller

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok şükür bugüne de sağlıklı bir şekilde uyandık.

0: Viyana'da an itibariyle 13 derece bir sıcaklık var. Hava bulutlu, hafiften serin. Güzel bir hava var. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 24 dereceye kadar çıkacak arkadaşlar. Yarından itibaren hafta boyunca yağışlı bir hava bizleri bekliyor.
1: Giden sendin ama biten bendim. Benim derdim bana benim.
0: Sıcaklıklar hafta arası gece saatlerinde 11 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde de 19 hatta 18 dereceleri göreceğiz. Hafiften sonbaharı hissetmeye başladık.
1: Gülmeden

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Bowl Kebap Parndorf'ta. Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Özyiğit Avusturya gıda toptancısı, Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Özyiğit ürünlerini seçkin süpermarketlerde bulabiliyorsunuz Avusturya genelinde. Rota Home ve Rota Mobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi, 2 şubesiyle hizmetinizde 10. Viyana ve 11. Viyana. Bugün giriş parçalarımız son çıkan eserlerden olacak. Son 2-3 ay içerisinde çıkan eserlere yer vereceğiz.

Manolya'nın yeni versiyonu bu. Size birazdan eski versiyonu da dinlettireceğim. Bir kıyaslama yapalım hemen. Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Avusturya, günaydın Türkiye, günaydın Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar olsun. WhatsApp hattımızı hızlıca hatırlatalım. +43 660 130 1979 +43 660 130 1979 Viyan FM WhatsApp numarası arkadaşlar. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Bu arada uygulama ve web sayfası arasında ilginç bir sorunla karşı karşıyayız. Birkaç gündür teknik ekip çözmeye çalışıyor ama henüz başarılı olamadı. Özellikle bizleri Viyan FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız, eğer uygulama wireless'lan üzerinden internet bağlıysa telefonunuza çalışmıyor. Bende mesela çalışmıyor. Ama normal şebeke interneti operatörler üzerinden çalışıyorsa, internet varsa telefonunuzda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hem web sayfasında hem de uygulamada güncelleme yapıyorduk son dönemde, son 2 haftadır. Böyle ilginç bir sıkıntıyla karşılaştık. Uygulama yapan ekip 2 kişi, orası farklı. Web sayfası 2 kişi farklı. Yani onları bir şimdi uyarlamaya çalışıyoruz. Çok ilginç bir sıkıntı. Şimdi 4-1 oldu. Ekipteki arkadaşlar olayı çözmeye çalışıyorlar. Çok ilginç değil mi? Yani eğer ki cep telefonunuz wireless'lan üzerinden internet alıyorsa, uygulama çalışmıyor. Normal operatör üzerinden olursa çalışıyor. Web sayfasında herhangi bir sıkıntı yok. Hangi internet olursa olsun çalışıyor. Enteresan işler. Valla bu teknik işler zor işler ya.

Bu arada bugün top 5 listemizde ilk mesaj atanlarda çok sürpriz isimler görüyorum. Vay vay vay vay. Bir bilgi daha vereyim. Dün sonlara doğru bir eser çaldık. Radyo versiyonunu çaldım daha doğrusu. Ta ki seni görene kadar. Abi küfürlü versiyonmuş ya. Ben dinlerken fark ettim. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Dün sonradan baktım radyo versiyonu nerelerde var diye. İşte Kral Pop, Radyo D, işte Süper FM. Hepsi küfürlü versiyonunu çalıyorlar. Yok böyle bir şey. Bir de açık açık sövüyor yani. Öyle böyle değil. İlginç işler. Hatta Radyo D ve Kral Pop hala önümde açık. Hani internet versiyonu, TikTok versiyonu falan olur. Hadi dersin ki tamam dersin de radyo versiyonu. Tabii hemen liste dışı bıraktık. Radyo versiyonu olması bir şey ifade etmiyor.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Güne bir söz bırakıyor Nihal Hanım yine. Davranış herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır. Hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Turgut günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Tamer günaydınlar. Mutlu günler, hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tamer'in durulup bitti, artık balkondan takılamıyor. İş yerinde misin Tamer? Murat Baran günaydınlar abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Murat Erdatlı günaydınlar abi, uyuyor musun? Hayırdır? Z harfini bırakmışsın buralara. Ayhan Sarı günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı işlerin olsun abi, erkencisin maşallah. Aziz Başkan, Morganal abi yayınlar, hayırlı işler, eyvallah kardeşim, hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Aziz Başkan.

Selma Hanım günaydınlar. Nevşehir. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Selma Hanım da bugün erkenci. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Zeytinleri kırdınız mı? Gürcan abi günaydın. Gürcan abim yine kahvesiyle birlikte geldi. Kardeşim iyi yayınlar dilerim. Yorulmuşuz dün diyor. Aynen abi, 2 ayı aşkın bir pauze verince yorulduk. Valla ben de zor kalktım sabah ya. Dün akşam yine halı sahadaydık Viyana FM has adamlar olarak. Eğlenceli, zevkli bir maç oldu. Bizim takım kaybetti ama çok eğlendik ya. Ömer abi günaydın. Hayırlı sabahlar Ömer abi. Şerding'den selamlar. Abi ne örüyorsun Şerding'de ya? Dün 22. Viyana'daydın. Kapımızın dibindeydin. Bugün Şerding'desin. Durduğun yerde durmuyorsun abi ya. Herkes hayırlı işler, bereketli günler diliyorum diyor. Kolay gelsin Ömer abim. Lüftungçu bu arada. Gülay Hanım günaydınlar. Güzel bir gün ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar olsun. Dündar günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Eyvallah. Geç kalmışsın bugün Dündar. Hayırdır? Telefonu kurmayı unuttun. Ne yaptın? Menekşe Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut günaydınlar kardeşim. Kolay gelsin herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin. Mahmut hiç fark etmiyor. Hep aynı tempoda. O da top oynamadı ama pek yorulmuş gibi değil Mahmut. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Çok güzel haberler alacağımız bir gün olsun inşallah diyor. İnşallah. Var mı öyle beklediğimiz bir haber? Aynur Demircan günaydınlar. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar, kolay gelsin, Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Tangente'de durum ne Burdurlu? Hemen bakacağız. Varsa bir bilgi gönder. Ahmet Yakup Duman günaydınlar. Güzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. Bugün yoğun herhalde Ahmet. Benim olmadıysa olmadı, yerine kimse koymadım, yok halim, yok halim. Raşit günaydınlar. Merhaba Ali Bey. Tanrı sizleri korusun ve gününüz güzel olsun. Raşit herhalde pazar günü bir kilisenin önünden falan geçti. Olabilir mi Raşit? Guten Morgen günaydın Raşit. Bartın Nibo günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, hoş geldin Bartın Nibo. Murat Bakır günaydınlar kardeşim. Abi ilk olan daha iyi Manolya'nın diyor ama en iyisi Derviş Manolya. Onu da dinletiriz. Mutlu bir gün diliyor. Eyvallah Murat. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Songül Hanım günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Resul günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum diyor. Büyük Beşiktaşlı abim, seviliyorsun. Güzel insansın diyor. Eyvallah Resul. Güzel bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Yolun da açık olsun her daim. Günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi çalışmalar. Kur salon dış cephesi bitti çok şükür diyor. Şenol eline sağlık. Tam bir sanatkarsın ya. Yok böyle bir şey. Yapıyorsun bu sporu, ince iş. Ben de iki alanda da çalışıyor kardeşim diyor, sorun yok. Wireless'lan'da da sorun yok, evde de sıkıntısız dinliyorum. Telefon diyor, Wireless'lan anruflu en geçti, bilgin olsun. Eyvallah Şenol. Tolga günaydınlar. Intergaz'dan günaydın. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Tolga maşallah iyi kalkmışsın ha. Tolga da top oynayınca dedim herhalde kalkamaz ama.
Intergaz Kolbe Gazze 70 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Murat Çakır, Ömer müdürümüz. Oradaki herkese sevgiler, selamlar olsun. Hem Intergaz çalışanlarına hem de şu an orada alışveriş yapan müşterilerine. Tolga, sen de hayırlı işlerin olsun. Bir döner 21. Viyana'da. Keser döner, sap döner. Gün gelir yersin bir döner. Slogan. Sloganımız bu. Günaydınlar Ali abi. Huzurlu bir gün diliyorum herkese. Ahmet hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Maşallah Ahmet devamsızlık yapmıyor. Güzel. Hülya Akbaş günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Oo Hülya Hanım. Guten Morgen. Günaydınlar. Artık vakit var herhalde. Bayağıdır Hülya Hanım dinleyemiyordu ama cuma günü ve bugün yazdı. Güzel. İyi gelişme. Onur günaydınlar kardeşim. Güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur. Onur da iyi erkenci. Suat günaydınlar. Hayırlı günler diliyor. Eyvallah Suat. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Gülşen Hanım günaydınlar. Güzel bir günü olsun hepimize. Çok teşekkürler. Senin de güzel bir günün olsun. Allah kolaylık versin. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bereketli günler herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Anca yetiştim o yüzden size. He, Murat Erdat'la. Abi daha ne olsun ya. Dün akşam onca koştuktan sonra iyi vallahi kalkman. Önce top 5 listemize bir göz atalım. Ondan sonra mesajlarla devam edelim. Abi bu nasıl bir şarkı ya? Bakın şu şarkı top 20 listelerinde ilk 3'te 5'te yer alan bir şarkı. Ben hiç sevmiyorum bu şarkıları ya bak.

Dinleyen var mı bunları? Özellikle ben şu şarkıyı açayım da dinleyeyim. Şu an çaldığım eseri. Çok merak ediyorum ya. Vallahi benim mi müzik zevkim yok acaba? Hiç benlik değil. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün... Haydar var. Haydar, tebrikler kardeşim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Eyvallah Haydar'ım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işler diliyorum. Haydar, dün akşam yoktun. Olmadı böyle bak. Top 5 listemizin 4 listesinde, 4 numarasında bugün Demet var. Sürpriz. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler olsun. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim Demet. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Demet'i derece yaparken görmek şaşkınlık verdi bana. Üç numarada bugün... Faruk var. Faruk dünün bir numarasıydı. Hayırlı sabahlar güzel abim. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Herkesin işi gücü rast gitsin inşallah. Amin. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Sadık var. Cümleten günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Sadık. Sadık dün top 5'e giremedi ya. Normalde geçen hafta hep birinciydi üst üste. Ama maşallah bugün gene yaklaştı birinciliğe. Ve geldik bir numaraya. Bugün sürpriz bir isim var. Top 5 listemizin bir numarasında. Kim var? Bahar var. Bahar Hanım, tebrik ediyoruz. Vay be. Uzun bir aradan sonra. Bahar, hiç birincilik almış mıydın sen? Ferhat bir kere herhalde ilk mesajı göndermişti. Birinci olmuştu da. Seni hatırlayamadım. Top 5 listemizde uzun bir aradan sonra ilk kez bir bayan ziyaret.

Ferhat günaydın. Yakında konserleri var Münih'te diyor. Kaçırma, bilet yok mu diye. Yok Ferhat ya, günaydın. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Vallahi hiç haberim bile yoktu. Senin de her yerden haberin var maşallah. Ferhat 54. Adam Münih'teki konseri bile biliyor ya. Vallahi olsa da yani bilet dağıtırım. Onda yapacak bir şey yok. O işimizin gereği. Ama yani bedava biletim de olsa gitmem onun konserine ya. Bilmiyorum, benlik değil. Ben sevmiyorum. Bak Mabel Matiz'i görüyor musun? Ne şarkılar yapıyor adam ya. Esila'dan günaydınlar. Bereketli yayınlar abi. Cihat'a hoş geldin kardeşim. Esila, Guten Morgen, fıstık, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Cihat, senin de hayırlı işlerin olsun kardeşim. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yazın her yerde çalıyordu bu manifestler diyor ya. Vallahi çalıyor da benlik değil ya. Hiç dikkatimi çekmemiş bak. O kadar ilgisizim yani. Şerife müdüremiz günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit dinliyordur kesin diyor. Raşit buralarda.

Dedim Raşit bir döneri hak etti. Bir dönerden bir döner ısmarlayacağım Raşit'e. Abi diyor genelde çocuklar ve ergenler dinliyor. Eyvallah Ahmet abi. Doğru. Ergenler Z kuşağı pek uymuyoruz kafa yapısı olarak. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Oo Hasan hoş geldin. Vay be. Hasan da İbrahim abinin oğlu. Hemşerim. Her şey bu kadar basit. Baby çok tatlısın ama o deli nasıl? Çabuk olalım boşuna kaybetme vakit. Hadi start enemy. Hasan bayağıdır yazmıyordun ha. Bak bekliyorum mu? Devamsızlık yapma. Sen de istiyorsun baby gönlüme bir kon. Murat Bakır diyor ki gülücük atmış abi diyor. Manifestlendin mi sen de diyor. Çok güldüm abi ya diyor. Vallahi Murat ne diyeyim abi, içimden ne geliyorsa onu söylüyorum ya. Hani şimdi size yalan söyleyecek halim yok. Oo, süper şarkı müthiş falan diyecek halim de yok. Benlik değil ya. Dinleyen dinlesin. Yasin her gün dinliyor manifesti. Allah Allah Yasin tek baş neler duyuyorum ya. Dündar öyle diyor. Yasin'im günaydın, duyuyor musun beni kanka? Süleyman Şimşek, Guten Morgen, hayırlı morgenler cümleten diyor. Eyvallah Süleyman'ım hoş geldin. Süleyman bugün full enerjik ya, böyle morgenler, hayırlı morgenler falan. Okul yolunda muhtemelen. Elis ve Elyas, Guten Morgen gençler. Babanızı görüyorsunuz mu? Bak size ayak uyduruyor. Şimşek VIP. Ben de gayet güzel. Çalıştı dünen diyor. Hiç sıkıntı yok. Evde tek Fatih'in yanında diyor sorun vardı diyor. Onun yayın bitti, çalışmaya başladı radyo. Bu arada arkadaşlar dün yeni yayıncı arkadaşımız ilk kez yayın yaptı. Avusturya saati 5'ten 7'ye kadar. Akif'in programından hemen önce Fatih Mercan Taş. Çok da güzel bir yayın oldu. Ben de bayağı bir bölümünü dinledim. Yeni yayıncı arkadaşımız İbrahim Elden'le birlikte alışma süreci. Radyonun altyapısına bir alışsın. Fatih sürekli yer alacak. Şu anda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayın yapacak. Tunacan'ın gününü değiştireceğiz. Tunacan'ın da büyük ihtimalle salı perşembe ayarlamayı düşünüyoruz. Bu hafta o değişiklikleri yapacağız inşallah. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu sisteme döneceğiz. Gözlerini kapat ve sen düşün benim yerime odaları. Fatma abla günaydınlar. Nasıl? Kolay gelsin, iyi yayınlar, sağlıklı huzurlu günlerimiz olsun inşallah diyor. Ali abimle birlikte beni dinliyorlarmış. Hem Ali abime hem Fatma ablama İstanbul Ömerli'ye sevgiler selamlar olsun. Kahvaltı yapıyorlarsa da afiyet olsun. Etim.

Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor Gonca Hanım. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ama bugün o tarafa gitmiyorum. Kornoyburg tarafı diyor. Ha? Hadi iyisin bugün. Trafikte işin yok Mehmet. Sen eski şarkılara dön kardeşim diyor. Yeni nesil. Bu ne böyle diyor ya. Ses yok. Sadece orasını burasını oynatıyor diyor Şenol. Şenol yine kitabın ortasından konuştu. Eyvallah. Ben o konulara girmiyorum fazla Şenol. Tamam, bugün kesin dümen başladı o zaman diyor. Acaba diyor bir bayan birinci olur mu? Tabii ben okumadan önce yazmış Haydar. Acaba diyor kimi birinci yapacak? Ya Haydar. Dümen bizim işimiz. Dümeni iyi tutamazsak, dümeni iyi çeviremezsek, iyi dümenci olmazsak bu radyo nasıl dönecek, bu yayınlar nasıl olacak Haydar? Yani bu hayatta benim tanıdığım tek bir tane dümen var. O da Profesör Doktor Haydar Dümen. Tanıyan var mı Haydar Dümen'i? Erkeklerden diyor manifest dans

duasını yapanlar bile var aramızda diyor. Allah Allah. Allah Allah. Kimmiş onlar ya? Bence diyor Raşit Döner hak etmedi diyor Haydar. Raşit'in diyor başka işi olmadığı için diyor beğeni diyor normal diyor. Normalde diyor yorum yapması lazım. Yorum olmazsa diyor ekmek yok diyor. İyiydi bu. Bu iyiydi. Aynur Hanım Bahar'ı tebrik ediyor. Bir de manifest falan da dinlemem ben diyor. İşim olmaz diyor. Eyvallah. Selma Hanım'ın bir sesli mesajı var. Birazdan yayına vereceğim. Başta Demet abla ve Bahar abla olmak üzere ilk beşe giren herkesi tebrik ediyorum diyor Suat. Eyvallah centilmen Suat. Hakan'ım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul Sultan Gazi. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Günaydın Ali Bey. Araç parçacınız. MH Motor Shop mutlu ve bereketli bir gün diler diyor. Eyvallah Mehmet hoş geldin. MH derken arkadaşlar Mehmet Öke oluyor. Adının baş harfi, adının ve soyadının kendine marka yapmış. Vay be helal olsun Mehmet'e. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Muradin günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Oyrasya Eğitim merkezleri kıymetli hocamız Muradin hocamız A22'dedir büyük ihtimalle tahminen yazdığına göre. Tebrikler kızlar ne güzel çiçeklendirdiniz buralar diyor ya ne güzel parlıyorsunuz zirve hep kadınlara yakışıyor. Beyleri de tebrik edelim diyor. Eyvallah Şerife müdüremiz güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Bahar da diyor ki ilk kez birinci olmuş tebrik ediyoruz tekrardan. Bahar istediğin bir eser varsa çalalım ama lütfen manifesten olmasın. Manifest bilet fiyatları 100 eurodan başlamaktaymış. Çekiliş yaparsanız bazılarını sevindirirsiniz diyor. Valla bizim çalıştığımız arkadaşlar manifestle çalışmıyorlar herhalde ya. Derya Bedavacı'ya bilet vereceğiz arkadaşlar önümüzdeki dönem. Derya Bedavacı'ya. Birkaç tane tiyatro organizasyonu var. Onlara bilet vereceğiz. Şu an elimizdeki imkanlar bunlar. Derya Bedavacı dev orkestrasıyla 24 kişilik dev orkestrasıyla Viyana'ya gelecek. Multiversum'da konser verecek. Konser hem oturmalı hem de ayakta olacak. 800 kişilik VIP bölümü var. Biletlerin yarısından fazlası tükendi. Yaşlar, temizler, konser 12. ayda olmasına rağmen VIP biletlerin 800 biletin 450'si en son bitmişti. Öyle, yaşlar, VIP biletler 150 euro. Masada oturuyorsunuz. Yemek, içecek, alkolsüz içecekler hepsi fiyatın içine dahil. Sınırsız. Ve şöyle bir durum var. Masa sıralaması ilk bilet alma sırasına göre devam ediyor. Sonradan diyelim ki bir arkadaşınız ilave olacak yanıma gelsin. Maalesef öyle bir şansınız yok. Hep birlikte hemen almanız gerekiyor. Diğer de tribün biletleri. Tribün biletlerini de online olarak alabiliyorsunuz. Bu duyuruları da yapacağız. Star Ryzen Yasin Akboğa hoş geldin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor. Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Yine trafikli bir Viyana sabahındayız diyor. Trafiksiz bir gün var mı ya? Ah be Nihat, trafiksiz bir gün var mı? Sen okulu değiştiren ise. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Okul yolcusu kalmasın. Liva ve Elias, Guten Morgen gençler, Karakartallar. Bu arada Perşembe günü ben de Marsilya maçına gideceğim. Beşiktaş, Marsilya, İstanbul'da.
yarın gece uçacağım nasipse. Vay vay vay, zirveler biz hanımefendilere ne kadar çok yakışıyor. Her zaman çok yakışıyor. Bravo bize diyor. Bahar ve kendimi tebrik ediyorum diyor. Demet yazmış. Demet'ten başka bir mesaj beklemezdik yani buna. Hiç beni tebrik etmiyor. Diyor ki Ali abi iyi dümencisin demiyor. Bak erkekler bizi suçluyor burada. Dümen yapıyorum falan filan diyor. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Güzel, bereketli, stressiz bir gün olsun diyor. Çalışanlara hayırlı işler, Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Cem, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Allah kolaylık versin. Yasin, iyisin bu arada ha. Star Ryzen. Yani bileti Yasin'e yıkmadık. Yasin'e bilet sponsoru ol demedik. Niye? Çünkü bilet sponsorum Türk Hava Yolları arkadaşlar. Direkt Türk Hava Yolları. Yasin'i masrafa sokmaya gerek yok. Değil mi? Yasin'i üzmeyelim. Yasin'i fazla yormayalım. Türk Hava Yolları varken Türk Hava Yolları ile uçalım abi. Sırtımda Türk Hava Yolları yazacak. Sırt reklamı, sırt sponsorumuz. Göğüs sponsoru diyorlar ya formalarda. Oraya da bir sponsor alalım. Selma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Belçika hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. İş yolunda ne dinlenir? Tabii ki Viyan FM diyor. Cilveli gözler boş bakar oldu, kahrettin beni. Eyvallah Selma Hanım, hayırlı işlerin olsun, yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar, niye bileti bana yıkıyorsun? Keyfine sen çıkartacaksın bileti diyor, bana yıkacaksın. Yok öyle diyor ya. Bizde şimdi Türk Hava Yolları yok mu? Var, sende de Türk Hava Yolları var da. Türk Hava Yolları beleş verdi bileti, anlasana, daha sponsor oldu diyorsun, daha seni mi yoralım yani illa? Allah Allah, iyilik yapıyoruz. Star Ryzen'i anlamıyor ya. Uçuş sponsorumuz Türk Hava Yolları. Ya hep markalarla çalışıyoruz, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani Türk Hava Yolları bir Liverpool'a sponsor oluyor, bir de bana. Dereceye giren bay ve bayanları tebrik ediyor Turgut. Eyvallah. Pembe gülüşler yüzünde soldu, insafın nerede? Dümen konusunda senden daha iyisini görmedim abim diyor. Eyvallah onurum. İşte bana böyle gelin ya. Hakkımı verin abi. Yalan yok, sinirim, sinirim, sinirim ya. Kemal Müdürüm günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kameranım günaydınlar, Ali Bey iyi yayınlar, mutlu günler diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Günaydın Ali Bey, kadınlar zirveye yerleşmiş diye duydum ve geldim. Ne kadar sevindim kızlar diyor, tebrik ediyorum. Anlatamam ne kadar sevindiğimi diyor ya. Vallahi senin toprağın bugün derece yaptı ya. Toprağın 4 numara, listeye keskin bir giriş yaptı. Manifest, manifest, bu ne ya diyor.

ben de becerebilir miyim o dansı diyor. Valla sende o yetenek var. Murat abi, Murat Erdatlı, becerirsin ya, niye olmasın? Yaparsın, yapar. Süleyman Şimşek beyefendiye de selamlar olsun. Toprağım, Allah Allah. İsimsiz, ilk kez yazıyor. Kim ki bu? Süleyman Şimşek, hayırdır? Birisini ne, radyoya mı transfer ettin, ne yaptın? Alışamadım Viyana'ya abi diyor. Yeni çıktım evden, uyuyakalmışım diyor. Ya Muradin hocam, yapma böyle şeyler ya. Sen örnek bir insansın. Sen nasıl uyuyakalırsın ya? Top 5'teki diyor. Top 5. 1, 2, 4 ve 5. 5 numara arkadaşları tebrik ediyorum diyor. 3 numaranın ne günahı var ya? 1, 2, 4 ve 5 numara. Allah Allah. 3 numaralı, 3 numaranın sıkıntısı ne? Bak ya. Nurdan günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi diyor. Eyvallah Nurdan, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nurdan erkenci bugün, güzel. Geç kaldı diğer günlere oranla ama olsun. Abi gençliğimizi... Gençliğimiz diyor, gazetede Haydar Dümen okumakla geçti diyor. Sen zaten çok kültürlü bir arkadaşa benziyorsun Ahmet. Çok kültürlü bir arkadaşa benziyorsun, anlaşıldı. Dur şu sesleri yayına vereyim, unutacağım yoksa.

0: Çok kısa yazdım. Top 5'e gireyim diye. Hayırlı sabahlar. Musmutlu günümüz olsun. Teşekkür ederim Ali abi. Her şey için. Bahar Hanım'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Hayırlısı.
1: Sen bugün seyirdin geçtin
0: İyi
1: Selma
0: yayınlar,
1: Hanım.
0: Kolay gelsin.
1: Yani birazcık daha böyle önce düşmüş olsaydı top 5'e girecektin. 6 ya da 7'ydin yanlış hatırlamıyorsam. Güzel, iyi gelişme. Devam böyle. Aynen, bence hak ettim diyor. Sonuçta paylaşılan içerikleri okuyorum ve bazen de diyor. Buluyorum yani diyor. İyi bakalım, eyvallah. İçeriğini de okuyorum diyor. Hata olursa onları buluyorum diyor. Dün mesela açtı, ufak bir hata vardı. Hemen söyledi. Ali abi dedi, burada bir yanlış yazım hatası var. Hemen düzelttim yani. Sağ olsun. Haydar kardeşim diyor, Ali abinin dümen yapmasına gerek yok. Biz hanımefendiler zaten birer inciyiz. Her zaman birinciyiz yani diyor. Baba Demet'in mesajı. Gerek yok diyor yani. Ya gördün mü Haydar, bak ben dümen mümen yapmıyorum abi. Dümenci olduğum doğru. Radyoyu yönetmek için dümen lazım. Ama herkes hakkıyla birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu, yirminci, otuz yedinci oluyor yani.

0: Kardeşim günaydın tekrardan. Herkes hayırlı sabahlar diliyorum. Tartışmak en sevdiğim. Fazla konuşmayı sevmesem de en sevdiğim. İsteyenler varsa istedikleri yerde, istedikleri zaman seve seve tartışırız. Çok severim.
1: Şimdi Şenol dedi ki çok konuşmayı sevmesem de tartışmayı severim. Allah'tan Şenol çok konuşmayı sevmiyor. Bir de sevse var ya, eyvah eyvah. Devam edelim bakalım Şenol ne dedi. Devam edelim.
0: De benden hadi. Yeter ki tartışmalık böyle bir ortam olsun. Şöyle günün stresini atalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şu manifest gruplarından da uzak durun. Çocuklarınızı uzak tutun. Allah göstermesin. Şöyle 20'li yaşlarda kıbleye şaşırırlar bak. Ona göre. Hadi herkes Allah'a emanet olsun.
1: Eyvallah Şenol. Allah'tan Şenol çok konuşmayı sevmiyor. Bir de çok konuşmayı sevse var ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin Naide. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mesut abi günaydınlar. Ali yayınların olsun diyor. Güzel, sağlıklı günler herkese. Eyvallah Mesut abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Mesut Reis. Manifest dansını yapsa Murat Erdatlı yapar. Yakışır da diyor ya. Oo Gürcan abi. Gürcan abi kankasını tanıyor. Yapar o diyor ya. Valla Murat abi yapabilir yani. Yetenek var. Bu hafta dersim yok abi diyor. Sıkıntı da yok diyor. Oo Muradin hocam yok mu bu hafta ders? Ne zaman başlıyor kurslar Muradin hocam? Belki Almanca A1, A2, B1, B2, C1, C2 lazım olur vatandaşa. Aşkın günaydın canlar, herkese musmutlu sabahlar diliyorum. Güzel bir günümüz olsun inşallah. Yaşasın home office, zirvelerde bayanları görmek çok güzel diyor. Bayanlar yakışır tabii ki zirvelere. Tebrikler canlar. Oo Şerife küçük geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi deme, tüm kadınları böyle aynı çizgiye, aynı hizaya getirdin. Helal olsun ya. Vallahi. Hepsinin içindeki feministliği dışarıya çıkardın yani. Tebrik eden dostlarımıza çok teşekkür ediyorum diyor. Tamam onu dinletelim. Bahar herkese teşekkür ediyor tebrik eden. Yanlış oldu 4 numara demetti ya 3 numara değildi. He, o yüzden. He. 4 de o 4 3 değil. Guten Morgen. Benim hatun yayına geldi. Birazdan ilahilerle devam edeceğiz. Tabii. Murat Erdatlı abi diyor Raşit o dansı yapıyorsa sen de hayli hayli yaparsın diyor Haydar. Allah Allah Raşit yapıyor mu o dansı ya? Enteresan biz niye görmedik? Murat Erdat diyor ki Selma Hanım diyor bugün teşekkür ettin diyor. Tamam diyor yarın kesin diyor birincisin diyor. Sen yeter ki yedide mezada. Allah Allah. Bak ya Murat Erdatlı'ya bak ya. Abi bir kuru teşekküre birinci mi olmuyor ya? Yani bunun yemeği var, içeceği var değil mi? Gel. İban numaramız var. Yani kuru kuruya teşekkür ediyorum. Yarın birincisin. Yok öyle. Yok öyle bir şey. Yok. O kadar ucuz değil. Destek ol diyor ya beleş uçma. Niye beleş uçuyorsun? Bizden bilet al. Ya Yasin sanki biletten para kazanıyor ya. Allah'ını seven. Gözünüzün peşinden koşmayacaksınız. Dur bakalım şunu. Hemen bir yol durumuna bakalım hızlıca. Yani Yasin biletten para kazansan destek olacağız da biletten para da kazanmıyorsun arkadaş ya. Rize büroların bir biletten kazandığı para taş çatlasın 10 euro arkadaşlar. Hadi bilemediniz çok zorladı 20 euro. İlerisi gelirisi yok. O da kazanırlarsa kazanamıyorlar. Abba, Viyana trafiği çok fena. Çok kötü. Sevdam gözüme verdi, oluverdi bir anda. Arkadaşlar Viyana trafiği çok çok çok çok fena. A23 Süt Ostangent'te her iki yönde de aşırı yoğun, bilginiz olsun. Özellikle Kagran'dan 10. Viyana istikametine doğru trafik resmen kilit olmuş. Trafik yoğunluğu neredeyse Viyana sınırına kadar dayanmış durumda. A4 havaalanı yolu Viyana istikameti yoğun ama akıcı gözüküyor. Bazı bölümleri durma noktasına gelmiş. Havaalanı istikameti açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. S1 çevre yolu her iki yönde açık an itibariyle. Herhangi bir sıkıntı yok. A22 yoğunluk Kaiser Mühlen tünelin girişinden itibaren başlıyor. A22 Nordbrücke bu sabah da çok yoğun. Floristdorf'u Brücke Nordbrücke arası trafik durma noktasına gelmiş. Baya baya yoğun. Şehir içi trafiği de çok yoğun. Reichsbrücke yoğun. Şehir merkezine doğru öyle böyle değil. Prater çok yoğun. Donaukanal çok çok çok çok yoğun. Karlsplatz yoğun. A2 Viyana girişi yoğun. Trafik kazası olmuş. Vözendorf köprülü kavşağı Knoten Vözendorf çok yoğun. Oradaki yoğunluk B17'ye de sıçramış. Guntramsdorf, Traiskirchen. Ondan sonra Cima Vözendorf, Bruck an neresi orası? Bruck tarafı. Ha pardon, Brunamge Birge de çok yoğun. Şehir içini söylemiyorum bile. Nussdorf'e Gürtel çok çok yoğun. Westbahnhof yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Triestestrasse yoğun. Landstrasse otoban çıkışı A23 yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Ondan sonra acaba Favoritenstrasse yoğun. Breitenfurtestrasse yoğun. Altmannsdorf'e otoban çıkışı A23 yoğun. Altmannsdorfestrasse yoğun. Valla her yerde trafik var bugün. Öyle böyle değil. Abi şurası neresidir ya? Burada da çok yoğun bir trafik akışı var. Durmuş trafik. Resmen durmuş. Viyana sınırı 14. Viyana'ya doğru. Karlsburg çok yoğun. Orada bir de bir yol ağzı var. Rodon, Karlsburg yol ayrımı. Orası da her sabah olduğu gibi bu sabah çok yoğun arkadaşlar. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın. Sonrasında gideceğiniz istikamete göre bir plan yaparsınız. Yani. Şimdi biraz daha trafik durumu verirsem hepiniz radyoyu terk edeceksiniz bugün işte.
2: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

42. kim oldu diyor. Yasin, sen 42. olmuş olabilirsin ha. Sonradan katıldım bugün. Saymadım ya, bakmadım 42. kim diye. Yani Murat Erdatlı ne yapsın? 50. nasıl olacak ya? 50. olmak da zor. Bu başarı sizden kızlar diyor. Tebrik ediyorum diyor. Vay. Şerife müdüremiz de Demet'in yolundan ilerliyor. Zirvede kim var abi diyor. Bugün zirvede Bahar bugün birinci oldu. En erken mesajı Bahar attı. Demet 4. oldu.

2 Sadık, 3 Faruk, 5 Haydar. Öyleydi. Mehmet Öke, sen listeye giremedin kardeşim maalesef. Yani araba parçası lazım olmadığı için bize seni listeye alamadık maalesef. Günaydın, iyi yayınlar. Oo, Rafet abim gelmiş ya, listede 37. sırada. Adam her gün 37. hiç şaşmıyor. Manifesto nasıl bir şey diyor, yiyecek mi içecek mi diyor ya, ben acıktım galiba diyor. Manifest abi karın doyurmuyor be, vallahi karın doyurmuyor Rafet abi, senlik bir şey yok. Radyoda diyor ki, diyor erkekler centilmen olduğu için yavaş yazıyoruz, kadınlar birinci olsun diyor, biz centilmeniz diyor. Helal olsun abi, tebrik ediyorum. Yani bize de bu yakışır. Bayanlar birinci olsun abi ya. Gerek yok. Cansu günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali abi. Sessiz sessiz dinliyorum diyor. Hadi bakalım. İşe gidiyormuş Cansu. Herkese de kolaylıklar diliyor. Sağ olasın Cansu. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Samet günaydınlar kardeşim. İyi yayınların olsun abi diyor. Eyvallah Samet. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin abi. Haftaya A1 kursları başlıyormuş arkadaşlar. Pasaport, vize işlemleri için lazımsa eğer A1 kursları, bizzat Muradin Hocam derslere girecekmiş, bilginiz olsun. Şeker gibi Muradin Hocam. Hiç öyle taviz yok. Elinde cetvelle dolaşıyor. O kadar şeker. Ya. Arkada çalan şarkı çok iyi. Hangi şarkı o ya? O kadar çok şarkı çalıyor ki arkada. Selam Ali abi, günaydın, iyi yayınlar. Yani sana da helal olsun. Bu çakalın lafına inandın diyor ya. Manifest ne yahu diyor. Kendi hep dinliyor. En çok dinlediği sanatçılar diyor. Kuşum Aydın, Murat Övüç, Kerimcan. İlk üçte diyor, telefonda bunlar kayıttı diyor. Vay be, dünlerin top try listesinde diyor. Bunlar var en çok dinlediği. Vay. Gude Morgan patron, güpgüzel tap tatlı bir gün olsun diyor. Ispartalı Ayşe geldi, hoş geldi. Tap tatlı bir gün, o nasıl olacak ya? Şekerden uzak durun, tatlı olmasın, güzel olsun günümüz ya. Şeker zararlı. Hakan kolay gelsin kardeşim, ben de teşekkür ederim diyor. Eyvallah Hakan. Öyle bedava olmuyor, tecrübe ettim diyor. Murat Erdatlı, birinci olmak istiyorsan diyor, kesenin ağzını açman lazım abi diyor. Bir kahvaltı, bir yemek, bir de ara öğün kahve içtiğinde öyle birinci olabilirsin. Test ettim diyor ve başarılı oldum diyor. Haydar'a baksana. Haydar, niye sırrımızı söylüyorsun ya? Ya her şeyi her yerde niye söylüyorsun arkadaş ya? Sen şimdi bunları doppel yapman lazım ki ancak birinci olacaksın, yoksa o. Seksenlerden. Ya Mehmet, senin yaş kaç? 80'lerden müzik dinliyorsun. Gözünü yağını yediğim. 2000'lerden devam edelim böyle ya. 2020'lerden. Müjde abla günaydınlar. İyi yayınlar. Beşiktaş maçına oğlum da gidiyor diyor. Oo Müjde abla. Beşiktaşlı mı senin oğlan? Bak, Viyana'dan maça gidenlere bak hele sen. Şenol abi diyor, kapışmak istiyorsan, tartışmak istiyorsan halı sahaya gel diyor. Burada radyoda boş yapma diyor. mantıklı olur. Aynen. Kapışmak istiyorsan halı sahaya gel ya. Bu trafik yüzünden arabayla işe gitmiyorum. En iyisi toplu taşıma araçları kullanmak. Aynen, en iyisi toplu taşıma Ahmet ya. Atlıyorsun abi, trafik yok. Yani sabit bir adrese gidip geliyorsanız işe, ben size toplu taşıma araçlarını tavsiye ederim. Ben de yıllardır öyle yapıyordum ama şu anda günde 3-5 adrese gittiğimiz için bazen daha fazla mecbur arabayla gidip geliyorum. Yapay zeka, aynen bu yapay zeka şarkısı fazla dinletemedik. Dur birazcık tekrar dinletelim arkada. Çok mesaj var bugün ya, çok. Hayırlı sabahlar küçük enişte, hoş geldin diyor Süleyman Şimşek'ten.
Muradin hocamıza, vay. Enişte. Güzelmiş ya. Abi diyor, rica ediyorum, pasaport değil diyor. Paşaport diyor onun adı. Yine yanlış söyledim. Pardon Raşit, çok özür diliyorum. Paşaport arkadaşlar, paşaport. Abi diyor, bu başörtüsüyle falan uğraşacaklarına diyor, biraz da trafikle ilgilenseler bu kadar sıkıntı yaşamayız diyor. Ya işte gündemi farklı yerlere taşımak. Yani bu trafik çilesi arkadaşlar önümüzdeki 10 yıl boyunca da düzelmez. Viyana'da yaşayanlar için söylüyorum ya da Viyana'ya yol düşenler. Bir beklentiniz olmasın düzelecek diye. Yani ufukta Loboğa tüneli var. Işık görünmedi hala. Başlayacaklar, izinler çıkacak, yapacaklar, ettiler derken bir de burada biliyorsunuz bu inşaat işleri uzun sürüyor. En az 10 sene, en az bak fazlası var, eksiği yok. 10 seneye kim öle, kim kala? ...2.4 kilometre, yani 2400 metre tramvay hattının yapımı 36 ay sürüyor. Bak 36 ay. Türkiye'de böyle iş yapsalar adam döverler vallahi. Öyle de bir durum var. O zaman diyor 1, 2, 3 ve 5'i tebrik ediyorum. 4'ü es geçiyorum diyor tabii. Abi manifesti eleştiriyoruz da zamanında ne Spice Girls vardı diyor. Spice Girls. Onlar dinlemeyen var mı? Var. Ben bak ismini bile söylemiyorum. Bilmiyorum bile. Yani Tamer benim işim yok. Onlar da aykırı bir duruş sergiliyordu. Şahsen dinlemem ama o ayrı diyor. Abi şarkının duruşu mu olur ya? Sanatını icra edersin, gerisini vatandaşa bırakırsın. Ben bilmiyorum öyle şeyleri ya. Murat abi diyor, beni destekliyor musun birinci olsun diyor. Yoksa bayanların önüne geçmesini istemiyor musunuz diyor Selma Hanım. Olur mu canım? Bak bizim radyoyu dinleyen erkekler centilmen. Bayanlar birinci olsun diye mahsustan geç yazıyorlar mesajı. Abi bizim uşaklar Neşet Baba, Müslüm Baba, Ferdi Baba, İbo ve Orhan, Tahir Uçar, Gülşen Kutlu, Hava Öğüt dinliyorlar. Bizden de damarcılar diyor. Arabaya bindiğimizde benim bile bilmediğim eski şarkıları, türküleri duyuyorum. Manifest, Mest falan filan diyor, dinlemiyorlar çok şükür diyor. Demek ki senin çocuklar Demet aynı Melih'in kafa tarzında. Melih gibi. Bizim Melih de tozlu raflarda ne kadar böyle şarkı varsa hepsini çalıyor valla. Ben bile bilmiyorum o şarkıları. Bah işte ya diyor. Ben nördüm ya diyor. Konu niye bana geldi yine? Ben sadece bacılarımı tebrik ediyorum. Bacılarımdan kim kazanırsa kazansın kendim kazanmış gibi seviniyorum. Sadece ben nörüyorum ki sen gidiyor. Allah'ım yarabbim. Vallahi bize bir şey demedik zaten ya. Hepsini dedik yani, sonunda kendine benzettin dedik. Ne dedik başka? Tamer diyor, beyinsiz Tamer diyor. Sen beni tebrik etmezsen de olur. Beyni soğuk. Gülücükler de atmış. Tamer 4 numarayı tebrik etmedi. 4 numara kim acaba? Arkada şarkıyı çalan diyor, şarkıya devam diyor. İlahiye gerek yok diyor benim adım. Tamam. Arka fonda bunları çalmaya devam edelim. Anlıyorum ya, anlamaz mıyım ya? Haydar çorbaya gel, işimiz gücümüz var, geç kalma diyor Aziz Başkan. Aynen. Haydar çorbaya gel, bak Aziz Başkan yoğun bugünlerde, siparişler çok. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın Zuhal abla. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Özkan'ım günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Karvizyon. Hedefte diyor, sana diyor kuzu ısmarlayacağım. Rafet amcamın orada diyor. Kuzu varsa sıkıntı yok diyor. O zaman kesin birinci olurum diyor. Kuzu varsa o iş tamam Haydar ya. Yarın birinci yapayım istiyorsan sana. Haydar. Haydar kardeşim. Bana böyle gel ya.

tutarsa. Aziz Başkan, bugün Haydar'ın çalışması lazımmış ya. Mağazadayım, çorba yok bugün diyor. Tek başına içeceksin bugün. Abi diyor, teşekkür edince birinci olunuyormuş ya diyor. O yüzden yazdım. Ha, pardon Hakan'ım ya. 10 dakika geçti. Konuyu diyor kaçırdım ya. Çok mesaj var bugün arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki mesaj gönderiyorsunuz. İyi ki bizimle birliktesiniz. Arada bazen böyle konuyu kaçırmış olabiliyoruz ister istemez. Vallahi helal edin hakkınızı ya. Yetişmiyor her zaman. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum Ali Baba diyor. Eyvallah İsmail'im. Güzel bir günün olsun. Abi bu kurs bir daha söyler misin diyor. 10. yanda Oyrasya Eğitim Merkezi arkadaşlar. Absberg Gasse 5 numarada. Oyrasya Eğitim Merkezleri. A1 mi demiştin Muradin hocam? A1 Almanca kursu. Vize ve pasaport işlemlerinde biliyorsunuz bu kursları istiyorlar. Yoksa vize alamıyor. Alamıyor biliyorsunuz. Herkesin durumuna göre değişiyor biliyorsunuz. Abi diyor, bu trafikte Viyana FM var bugün diyor. Maşallah. Aynen. Hem Viyana trafiği yoğun hem de Viyana FM trafiği yoğun arkadaşlar. Süpersiniz. Bir bak bakalım diyor, manifest nasılmış bir deneyeyim. Dalga geçecek kimse yok diyor, nasıl olsa. Nerede Emin abla, nerede Murat abi? Emin abla Türkiye'ye gidecekti, gitti mi? Buna da videoyu çek gönder, biz sana söyleriz olmuş mu olmamış mı diye. Şenol abi, politikacı ol, tartışma konusu çok diyor değil mi? Şenol harbi ha, niye politikacı olmuyorsun sen ya? Mecliste 3-5 kişiyi döversin herhalde. Aynur Hanım'ın mesajıydı. Ya bu grupların çoğu diyor algı projesi. Çocuklarımızı korumak gerek bunlardan diyor. Eyvallah Ahmet abi, doğru söylüyorsun. Aleyküm selam Aydın abi. Hayırlı mutlu programlar dilerim. Kolay gelsin. Eyvallah, güpgüzel musmutlu bir günün olsun Aydın abi. Pop Pet Shop Ümraniye. Aydın abi, Muhammed nasıl oldu? Beşiktaş'ta diyor. Pasolik kaydı olmasına rağmen bileti alamadı diyor. Abla biletler bir dakikada tükendi ya. Bilet alması zor. Müjde abla, hemen öyle alınmıyor. Yani biz o problemi aşmak için yıllık kombine aldık. Kombinemiz var bizim. Her maça girebiliyoruz. Tek maç olunca maalesef öyle. Bir dakikada bilet tükeniyor. Sonra kara borsadan almak gerekiyor. Ona el atılamaz abla ya. O maalesef öyle bir şans yok. Pasolik kartın yoksa bilet alamıyorsun bu maçlarda. Fark etmiyor. Türkiye Ligi maçlarında, derbilerde falan da aynı. Bilet satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Zaten kombine büyük çoğunluğu. Mesela Beşiktaş'ın stadı 40 bin kişilik, 30 bin kombine satıyor. 10 bin bilet de maç günden önce satıyor. İşte Galatasaray'ın 50 bin kişilik 40 bin kombine satıyor. Stat kapasitesinin belli bir bölümünü kombine satıyorlar. Geri kalanı da satışa çıkartıyorlar. Tabii takım iyi olursa, performansı iyi olursa öyle hemen he deyince bilet bulamıyorsun. İşte bizim gibi kombinesi olanlar da eğer maça gitmezlerse o biletleri ya devrediyorlar ya başkasına satıyorlar falan, öyle öyle oluyor bu işler. Bir de bunların çeteleri falan filan var yani, onu da söyleyeyim. Biz Grup Laçin dinlerdik bu sene de bekar gezelim diye. Değil mi? Bir de öyle bir şarkı vardı, bu sene de bekar gezelim. Hatta dinletelim onu ya, öyle bir şey vardı.

Raşit bunu dinliyormuş arkadaşlar 80'lerde, 90'larda. Küfürsüz versiyonunu dinleteceğim size. Ta ki Serni'yi görene kadar. İsrafil aleyküm selam kardeşim. Alaba hayırlı yayınların olsun. Biz Ferdi Baba'nın şarkılarıyla büyüdük. Onlar ne oluyor ki diyor ya. Aynen İsrafil, hayırlı işlerin olsun kardeşim. Özırmak Market. Biz de Müslüm, Ferdi, Orhan. Hep fantazi arabesk abi. Bilmeyiz öyle şarkılar. Bayanlar diyor tebrik ediyorum, dereceye girdiler. Eyvallah Nesrin Hanım. Vay be. Bayanları görüyorsunuz değil mi? Herkes herkesi tebrik ediyor. Rafet abi ne yazdın da sildin Rafet abi? Kuzuyu duyunca geri mi sildin, ne yaptın? Abi diyor bu radyonun bir numarası Ali Süzen ya diyor. Niye tartışma konusu oluyor ki diyor, ben anlamıyorum diyor. Yok ya, beni tartışmazlar ya. Onda şüphe yok Cihat'ım. Ya, yok ya estağfurullah. Neyimize bizim bir numara olmak. Şarkılar uykumuzu getirdi diyor. Bugün yeni çıkanlardan çaldık, ne yapalım? Tebrik eden etmeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor Demet. Centilmen Demet ya bak. Hem teşekkür tebrik edenlere hem de etmeyenlere, yani Tamer'e teşekkür ediyor. Tülay Hanım günaydınlar, mus mutlu sabahlar diliyor. Keyifli yayınlarımız olsun, bağırda tebrik ederim diyor. Oo. Hoş geldin Tülay Hanım, günün güzel olsun inşallah. Viyan FM iyi ki var. Bazen iyi günümüzde, bazen de kötü günümüzde iyi gelen ilaç gibi radyo diyor. Çok teşekkür ediyoruz Ispartalı. Öyle her zaman aynı modda olmayabiliyoruz. İyi günümüz oluyor, kötü günümüz oluyor. Sana yangınım aşka kadar. Salzburg müdüremiz Selma Hanım da teşrif ettiler yayına. Günaydın herkese, iyi yayınlar Ali Bey. Günaydınlar Selma Hanım, çok erkencisiniz maşallah, yayın biterken geliyor ya. Aydın abi günaydınlar. Aydın Türeyen hoş geldin abi. Güp güzel. Mus mutlu bir gün olsun. Aydın abi hep standart. Bu saatlerde geliyor. Vay be Murat abi. Murat abi diyor özgürüm artık diyor. Karışan edişen yok diyor. Öyle sanarsın sen. Öyle sanarsın.

Murat Erdatlı hocama bir manifest açsan da dinlesek, o da dans etse biraz diyor. Vallahi yok ya, biraz önce çaldık zaten yeni çıktı diye. Yani listeyi almadık da var, yine arşivimizde var. Açsak mı ki? Murat Erdatlı istiyor musun? İsimsiz ilk kez yazan bir dinleyicimiz. Abi diyor, yani her yerdeler tamam ama diyor teknik direktörlük ne alaka abi kadınlarda diyor. Ah, buyur buradan yak. Buyur buradan yak. Bu arada ben sessiz dinliyorum abi diyor. Konuyu duyunca dayanamadım, yazmak istedim diyor. Bir de resim göndermiş. Eyvallah, ismini de yazarsan seviniriz. 22 yaşında Türk teknik direktör. Biliyorsunuz Turgutlu Spor Türkiye'de 22 yaşında bir kadın teknik direktörle anlaştı. Yani ne diyorsunuz bu konuda? Konumuz bu olsun ya. Bak bu güzel bir konu. Futbol ve bayan bir teknik direktör ve sadece 22 yaşında. Ne alaka abi ya? Harbiden ne alaka? Tamam yani zirveler kadınlara yakışıyor dedik. Doğru. Hak da verdik ama bu zirve değil ya, dip ya, resmen dip bu. Ne işi var kadınların teknik direktörlükte, bir de amatör takım. Acıta acıta müebbet yazmıyor. Bel ağrısı diyor, çok kötü bir şey diyor. Hareketlerine dikkat ederek yaşaması gerekiyor. Öyle yaşıyor diyor. Eyvallah. Selam söyle Aydın abi. Şenol abi meclise giderse hiç oy kullanmadım ama ona oy vereceğim. Nedeni diyor, her insanın insanları kaybedeceğim korkusuyla direkt söyleme cesareti olan kişi olduğu için diyor. Çünkü onun yanına herkes kalmaz. Kalabilen gerçekten kalır diyor. Her doğru her yerde söylenmez diyenler de var ama bazen her doğruyu söylemek gerek. İnsan haddini bilmesi lazım diyor.

0: Bir bakalım nasıl şarkı, bir dinletelim bakalım ya, belki hoşumuza gider. Ahmet abi birazdan hazırladım, geliyor. Vay. Bir, yok diyor, şiir okudum, sildim sözlerini, bari atayım. At bakayım, atmış Rafet abi. Ali çıktı cideden, ses geliyor Viyana FM'den. Çay elinde, keyfi yerinde, mikrofonu aldı eline, bugün susmam diyor. Vay be. Ben neymişim böyle, ben ne? Rafet abi, dankişin.
1: Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi an.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. Bana az kaldı. Bu da çok uzun ya. Biz bu kadar beklemeyiz, bekleyemeyiz ama. Sabırsızız. Deniz...

0: bana diyor zaman yetmez diyor Şenol. Aynen öyle. Vallahi Şenol bir konuşmaya başlasa, konuşmayı sevmediği için zaman yetmez Şenol'a. Kemal'im günaydın. Adam Kapadokya'dan günaydın yazıyor bize ya. Olaya bak ya. Peri bacaları, balonlar. Bir de resim göndermiş. Eyvallah Kemal. Abi günaydın. Erkenden katılamadım diyor. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. Biz çok şükür iyiyiz. İyi tatiller Kemal. Adam Kapadokya turu yapıyor ya. Hacım günaydın. Hayırlı sabahlar hacım. Hacım da Reha'da. Bugün bak Elit Tülay valla üzüntüden yayına katılamadı ya. Hacımın yokluğuna dayanamadı. Yok buralarda. Rafet abi çok manidar şiir yazmış diyor. Allah Allah. Çok mu manidar? Haydar niye böyle oldu bu? Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum tüm Viyan FM dinleyicilerine. Tabii ki size de diyor. Sevgiler, selamlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Şengül Hanım. Kadınlar her yerde olmalı abi diyor. Teknik direktörlük dahil. O halde filenin sultanlarının teknik direktörü niye bir erkek? Bah. Tamer Demen konuyu değiştirdi. Suat 2. Abi bir de erkekler öyle hava atmasınlar birinci oluyoruz diye diyor. Biz bayanlar sabahları çocukları hazırlıyoruz. Kendimizi hazırlıyoruz diyor. Beslenme falan derken diyor anca dinliyoruz diyor. Öyle erkekler gibi elimizde çay, kahve, keyifte olsak diyor hızımıza yetişemezler. Haberler olsun vay be. Görüyor musun bak? Naide böyle dedi. Çocukları hazırla, çocukların beslenmelerini hazırla, kendimizi hazırla, okula götür. Erkekler diyor çay kahveyi eline alıyor diyor. Anca diyor radyo dinliyor. Buralara nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma. Belli ki çok. Normal Burdurlu Mehmet diyor ki abi diyor normalde Demet Hanım'dan şöyle bir mesaj beklerdim diyor. Kadınlar isterse birinci olur. Zirveyi de ele geçirir. İstermezse olmaz. Anlat. Ama diyor yazmadı diyor. Allah Allah. Anlat. Değil mi? İstersek birinci oluruz gibi falan böyle. Selam günaydınlar. Abim kolay gelsin. U1 22. Viyana tarafına gidiyorum diyor. Eyvallah Mehmet hoş geldin. Ordulu Mehmet güpgüzel musmutlu bir günün olsun. U-banlarda durum nedir? Kalabalık mı U-banlar? Haydar'a şiir yazdım. Altay ağladı çok duygusal olduğu için. Rafet abi sen şiir mir yazma abi. Ağlatacaksan. Abi diyor yayında ne oldu ne bitti neleri kaçırdım diyor. Arkadan atıp tutmadın inşallah. Vallahi Kemal ne kadar light olduğunu anlatıyorum sabahtan beri. Yani laf aramızda detaya girmeyeceğim. Hacım da sevincinden pardon diyor üzüntüden yayına geç katıldı zaten diyor. Değil mi? Hacım da çok üzüntülü. Aha dedik ki Tülay Hanım yayına katılmadı üzüntüden dedik ama burada sessiz sessiz dinliyormuş. Günaydın keyifli bir yayın diliyorum abi diyor buradayım kulağım sen ne diyor. Aman söylediklerime dikkat edeyim ben. Bak görüyor musun sessiz sessiz dinliyormuş vallahi Elit Tülay. Eyvallah Ahmet abi. Kadınlar diyor ister teknik direktör olur ister cumhurbaşkanı olur diyor. Hadin diyor ya. Hadin oradan. Hadin oradan. Yapabiliyorsanız kendiniz yapın diyor ya. Çekemeyen anten taksın. Ana. Yok biz kızlar maden suyu içiyoruz çekemince. Bir numara Ali abi senin olsun. Biz gönüllerin incisiyiz. Bize lazım değil bir numara. Biz hanımefendiler her zaman birer inciyiz, birinciyiz dedim. Yani inci gibi eşsiz, kıymetliyiz dedim. Sublimal mesaj verdim diyor. Ben öyle sublimal, mümlimal anlamam. Birinci kimse kimdir? Onu okurum ben. Birinciyi bilirim ben. Dur bakalım şunu. Şuradan
1: eyvallah sesi. Kardeşim. Doğru yoldasın. Beni bilmeyenlere söylüyorum. Ben özü sözü birim arkadaşlar. Çok fazla sevilmem belki bu konuda. Ama netim. Bir yamukluk yaptıysam derim ki bu yamukluğu ben yaptım. Öyle kıvırmayı hiç sevmem. O yüzden arkadaşımın dediği gibi mantıklı düşündüğünüz zaman o doğru yolda gidiyor ona göre. Oyunuzu bana verirseniz hepinizi imparator, kraliçe yaparım.
0: Vay.
1: Saygılarımla.
0: Masanın borcunun bittiğini de anlattın mı abi diyor. Ya. O kısmını anlatmayı unuttum be Kemal. Yani en son tozunu falan alıyordun.

yemeği yapıyor, ütüyü yapıyor. Yani gerçi Şenol da yapıyor bunlar, o da var yani. Suat da yapıyor. Bir ben yapmıyorum herhalde. Arkadaşlar resimlerim çıkarsa bu konuda fotoğraflarım bilin ki yapay zekadır. Manipülasyondur, inanmayın. Eğer gerçekten 22 yaşında bir bayan bir futbol takımının başına geçmişse bu başlı başına cesur bir adım. Bilgisine de güvendir diyor. Bence amatör süper olmuş. Bak ha, Suat'ın mesajı. Genç kızlara örnek olur diyor. Suat, Allah'ını seversen 22 yaşında ne bilgisi olacak? Yani yemeğimizi ya, yemeğimizi ya. Suat da hemen neydi? Çıracının şahidi çıracı mıydı? Hemen 22 yaşında teknik direktör olmuşsa iyi olmuştur, bilgisi vardır falan. Ya topa vurmayı biliyor mu acaba bu bayan? Sublimal, vurgulu mesaj dedim abi diyor. Bir de düzgün okuyaydın. Çok düzgün okudum ya, gayet güzel okudum. Maşallah bana. Kemal diyor, Kemal diyor, eline sahip ol diyor. O masanın borcu ömür boyu bitmez vallahi diyor acım. Suat bizi diyor içeriden bitirecek diyor. Vallahi ya Suat. Bozacının şahidi şıracıydı değil mi? Öyleydi mi yani? Suat bizi içeriden bitiriyor abi. Yok böyle bir şey ya. Düşmanı gerçekten uzakta aramamak lazım. Baktım şöyle görmek lazım Suat. Suat bir kere de itiraz et ya. Farklı bir şey söyle, ters bir şey söyle. Yanılt beni ya. Vallahi yanılmak istiyorum Suat ya.

Ayder diyor ki abi diyor yengem yayında mı diyor. Yayında yayında. O yüzden çok konuşamıyorum. Kelimeleri seçerek kullanıyorum. Çok dikkatliyim bugün. Abim normal diyor ya, sakin U-Ban diyor. Ha, U-Banlar normalmiş, çok yoğun değilmiş arkadaşlar. U-Ban bilgisi de verelim sabahları ya. U-Ban'da giden arkadaşlar anlatsınlar Viyana metrolarını. Yoğunluk durumu nedir? Kapadokya demesen iyiydi abi diyor. Rafet abim çok seviyor oraları. Gidemediği için üzülüyor. Üzülme Rafet abi diyor ya. Bu arada da şiir de güzel olmuş. Ağzına yüreğine sağlık Rafet abim diyor. İsrafil'in mesajıydı. Rafet abi Kapadokya'yı çok seviyor. Murat Erdatlı abimle Rafet abiyi tanıştıralım. Ondan sonra bir Kapadokya turu yapsın da sevgisini pekiştirsin Rafet abi. Öyle kuru kuruya sevgi olmaz. Değil mi? Bir anda birkaç kişi işi yapandır kadın diyor. Birincilik de neymiş diyor. He, bir anda birkaç işi yapan kadındır diyor. Birincilik neymiş? Eğer birinciliği erkeklere bırakıyorsa lütfediyordur. Yoksa diyor kadınlar hep birinci olur diyor. Oo, Şerife müdüremiz yazdı. Vallahi kavga çıkartır bu. Bir de görsen iyi olacak. Görmüyorsun da diyor. He, vallahi es geçmişiz ya. Kadınlar geçmişten bu yana her alanda varlar. Kadını yok saymak çok saçma ve beyinsizce bir yaklaşım diyor. Aynı yapay zeka mesajı gibi olmuş vallahi billahi. Günümüzde kadınlar

Şu olur mu, bu olur mu zihniyetini kınıyorum. Ben de kınıyorum ya. Hep birlikte kınayalım arkadaşlar. Tomris hatunlar, nene hatunlar, terken hatunlar, devlet yöneten hatunlar, devlet yönetip savaşa giden hatunlar her alanda ne iş yapar diyor. Her işi de yapar diyor ya. Siz dünyayı getiren de bir ana beyler, bunu unutmayın, bir hatun diyor ya. Ya Demet, her şeyi saydın da Şerife bacıyı saymadın, o yüzden bu mesaj geçersiz. Bu mesaj geçersiz. Şerife bacıyı biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bir bak bakayım, Google teyzeye bir sor, Şerife bacı kimmiş? Ön yargılı olmayalım bence diyor. Biraz zaman geçsin. Hep birlikte görelim değil mi? Biraz zamana bırakalım ya. Acaba sen o yüzden mi masa almıyorsun eve? Yer sofrası ya da sini alayım mı diyor. Tavsiye eder misin diyor Kemal. Kemal'im, yer sofrası iyidir. Atalarımızdan, dedelerimizden yer sofrası en sağlamı, dayanıklı, uzun ömürlü. Vursan da kırsan da bir şey olmuyor, parçalanmıyor. Al, ben tavsiye ediyorum. Hacı da tavsiye eder sana. Ama kötü yanı ya, Ali Bey diyor topa vurabiliyor mudur derken diyor teknik direktör yapmışlar. Yoksa o kadar erkek antrenör dururken diyor neden kadını yapsınlar? Değil mi? Demek ki birçok erkekten daha iyi antrenörlük yapıyormuş ki diyor seçmişler diyor. Ama kötü yanı, böyle ön yargılı olduğunuz sürece erkekler, kadınlar hep bastırılmış olacaklar maalesef diyor Kamer Hanım. Şimdi şöyle Kamer Hanım, topa vurmayı bilmeyen ama teknik direktör olan erkekler de var, lütfen. Lütfen yani. Şimdi her teknik direktör top oynamaktan anlıyor, topa vurmayı biliyor diye bir şey yok. Bak bunu da bilmekte fayda var. Bazı teknik direktörler sadece... Hani okulda şimdi bazı meslekler vardır, tamam mı? Bunu hayatımızda hep birlikte yaşamışızdır. Bu olayın ciddi kısmı. Gerçekten söylüyorum bunu. Şimdi bazı adamlar vardır, okulda öğrenmişlerdir. Mesela diyelim ki sallıyorum mimar, tamam mı? Her şeyi okulda öğrenmiş. Perfect, kağıt üstünde süper. Her şeyi yazıyor çiziyor ama inşaat bilgisi sıfır. Uygulamayı bilmiyor. Nasıl olacağını bilmiyor. Bu adamdan hayır gelmez. Mimar olmaz arkadaşlar. İsterse 100 tane diploması olsun. Sahayı bilmedikten sonra hayır gelmez ondan. Bir marangoz kağıt üstünde planı, projeyi çizebilir ama bakalım makineyi kullanabilecek mi? Kesebilecek mi onu? O kısımlar daha önemli. Çivi çakmayı bilmeyen müteahhit olur mu arkadaşlar? Var. O zaman ne oluyor işte? Dayanıksız evler, bilmem neler oluyor. Yani yaptığın işi biraz bilmen gerekiyor, anlaman gerekiyor. O yüzden dedim. Yoksa bunun kadınla erkekle alakası yok, onu da söyleyeyim. Yani futbol öyle basit bir şey de değil normalde baktığın zaman. Bunun taktiği var, tekniği var, kondisyonu var. Var babam var yani. Süper Lig'de, birincilikte, ikinci, üçüncülüklerde hiç gördünüz mü? Profesyonelliklerde bir kadın teknik direktör. Ha olur, ileride olmaz diye bir şey yok. Ama kadınlar futbola ne kadar çok ilgi gösterirse, futbolu anlarsa, mantığını bilirse daha iyi olur. Biraz önce Tamer voleybol örneğini verdi. Bu arada Filenin Sultanları'nı da tekrardan tebrik ediyoruz. Voleybol hem kadınların hem de erkeklerin oynadığı bir spor. Özellikle kadınlara daha çok yakışıyor voleybol oynamak. Erkekler de biraz böyle o zevki almıyorsunuz, tamam mı? Ya o estetik olmuyor erkeklerin oynadığı voleybolda. Çok sert oynuyor erkekler. Kadınlar biraz daha ince oynuyorlar, tamam mı? İnce ruhlu, estetik var sporda. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bir hiç futbol maçı izlediniz mi? Kadınlara soruyorum. Şu an sesimi duyan kadınlara. Hiç bir kadın futbol maçını izlediniz mi? Hadi bakalım. Madem o kadar savunuyorsunuz, en son izlediğiniz kadın futbol maçında kimler karşılaştı bir yazın bakayım. Kopya da çekebilirsiniz. Benim sayemde belki öğrenmiş olursunuz yani, o da var. Kapadokyalı Ahmet abimin de selamı varmış Rafet abiye. 23. Viyana'da camide bekliyormuş diyor. Çorba mı ısmarlayacakmış Aydar? Aynen, soda iyi geldi diyor Kızılay. Ben sana soda hazırlayacağım.
Aman atın. Limon da at sodanın içine de. Taze limonu bir sık şöyle. Olmuş mu olmuş? Sonuç çıksın sonra yorumlayalım diyor. Bence zaten faaliyet göster. Vallahi beyaz olmuş ha resim. 10 numara 5 yazı. Temizlikçilerin kralı. Önlük de süper. Çok iyi.

0: Abi neredeyse dünyada ilk defa bir bayan hakem Türkiye'den çıkmıştı. Hatırlatayım diyor Lale Orta. Sabiha Gökçen hiç. Ya Sabiha Gökçen pilot. Tamer gözünü yanayım ya. Suat 2 oldu Tamer'de, yemin ediyorum. Hayırdır, Günay Hanım bugün yayını mı dinliyor? Ne yapıyor Tamer? Vallahi herhalde Günay Hanım bugün yayında, Tamer de Suat moduna geçti. Hemen geçiş yaptı. Günaydınlar VNFM ailesi. Günümüz güzel, neşemiz bol olsun. Antalya'dan herkese kocaman sevgiler, selamlar. Şu an iki aile yolculuk yapıyoruz ve sizleri dinliyoruz. Oo, Tayfun geldi. Kardeşim günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Hadi bakalım, keyifler yerinde maşallah. İyi tatilleriniz olsun. İsimleri de yazaydın, onlara da bir selam göndereydik. Tayfun, Kleseray Tayfun. Adam hem çalışıyor hem geziyor ya. En güzeli. Suat bir gün hepimizi öyle bir şaşırtacak ki, öyle bir şaşırtacak ki herkes küçük dilini büyük diline sarıp sarma yapıp yutacak diyor. Allah Allah. Murat Erdatlı, sen buna inandın mı yazarken? Aynur Hanım izlemiş kadın futbol maçını. İzledim ve beğenmedim diyor. Yani haliyle. Şenol bakalım ne demiş.
1: Demet, kadınlar bizim başımızın tacı. %100 haklısın. Ama elini herkes vicdanına koysun. Şu etrafa bakalım kaç tane kadın çıkar. Tamam, sizler gerçekten, ben yani tanımıyorum şahsen çok net ama bence dört dörtlüksünüz. Buna inanıyorum kalben. Ama kaç kişi böyle sizin gibi yapıyor kadın olarak? O yüzden dedim ya, kadın erkek fark etmez. İyisi var, kötüsü var. Hiç kimse birbirinden üstün değil bence. Ama kadınlar her zaman başımızın tacıdır. Benim öyle şahsım.

0: Tayfun şu anda eşi, kızları Ayliz ve Simay, aynı zamanda Çömlek ailesi Salih Çömlek, eşi Tuana Ada ve Eftalya hep birlikte Viyan FM dinliyorlar. Hepsine sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bir tatil diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir gününüz olsun. Dinlemiyordur abi ya. Bir kadın pilot abi, onu diyorum. Hem Suat'ı ben baştan beri destekliyorum diyor Temel. Oo. Vay be, Suat'ın da sağlam bir taraftar kitlesi oluşmaya başladı. Murat abi haklısın, öyle bir konu gelir ki hepinizi şaşırtacağım diyor. Az bekleyin diyor, az kaldı diyor. Hadi bakalım Suat, senden öyle bir performans beklemiyorum ama hayırlısı bakalım ya.
1: Japonya'nın gündemi, ünlü gorillerden Kiyomasa eşiyle tartıştıktan sonra düşüncelere dalmış, düşüncelerden çıkamıyormuş. Onun için Japonya'da gündem olmuş. Ona göre eşlerinizle tartışmayın.
0: Allah razı olsun Murat abi, bu kıymetli, çok kıymetli hatırlatma için. Seni çok sevdim. Japonya'nın gündemiymiş. Adamların başka derdi yok ya abi ya. Ne güzel değil mi? Gorilleri tartışıyorlar.

0: Benim dünyadan haberim yok Murat abi ya. Hiç izlemedim, hiç de ilgi alanım değil diyor Elif Tülay. Kadın isterse her şeyi yapar kısmında her zaman katılıyorum ama yakışma kısmında ben açıkçası bayanlar çok naif yaratılmış olduğu için diyor. Futbol kısmı bana diyor kaba geliyor diyor Elif Tülay. Bak ne güzel ortaya bir yorum. Net bir yorum. Hani illa böyle her şeyde kadınları yüceltmeye gerek yok. Yakışanı var, yakışmayanı var, oluru var, olmayanı var. Kadın her şeyi yapacak diye bir şey yok. Eda günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Ben bu tartışmayı diyor hiç doğru bulmuyorum. 22 yaşındaki bir genç kadın nasıl teknik direktör olur diye ön yargılı olmak yerine diyor neden olmasın diye düşünmek gerekir bence diyor. Ben de 26 yaşında banka direktörü oldum diyor. Başlangıçta her şeyi bilmiyordum ama zamanla öğrenip kendimi geliştirdim. Birkaç yıl önce tekne kullanma ehliyeti aldım. Çok tecrübem yok ama diyor. Geçen hafta İtalya'da kaptanın yönlendirmesiyle tekneyi gayet güzel kullandım. Hiç kimse ilk günden profesyonel olamaz. İnsan çalışarak ve deneyerek öğrenir. Bu genç kadını yaşı ve cinsiyeti nedeniyle eleştirmek yerine desteklemek gerekir. İsterse ve emek verirse neden başarmasın diye yorumunu belirtmiş. Ya herkes her şeyi yapar o ayrı da yakışma olayı var biraz önce Elif Tülay'ın dediği gibi. İlla zorlamamak lazım. Yakışmıyorsa olmaz abi yani. Futbol başka bir şey çünkü. Futbol kadına yakışmıyor. Boşu boşuna ligler kuruyorlar illa oynasın diye. Zorla oynatıyorlar. Yani öyle videolar var ki, öyle maçlar var ki izlediğinizde ne demek istediğimi anlarsınız. Mesela voleybol sporu kadınlara çok yakışıyor. İşte basketbol, ne bileyim atletizmdir. Jimnastiktir falan böyle sporlar. Hani diyorlar ya yakışanı var yakışmayanı var. Kadınlar elbise seçerken bile saatlerce düşünüyor. Bugün neyi giysem, şununla şu uyar mı, şununla şu çanta olur mu, şununla şu kemer olur mu, bununla bu ayakkabı olur mu. Abi sporda da seçici olun biraz ya, her sporu da yapmayıverin. Allah Allah. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ortaya karışık bir serum taziyede kaptık şifa ediyor. Bayram Allah şifa versin. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Tam konuya hakim olamadım ama duyduğum kadarına cevap verdim diyor. Bakalım Gülşen Hanım ne demiş. Ali Bey, çok alanda başarılı kadınlarımız var. Tabii ki. Lakin diyor şunu da unutmayalım. Hanımlar her zaman ya da genelde bizi destekleyen bir baba, bir abi, bir eş muhakkak oluyor. Onlar iyi ki varlar. Öyle canım. Eşlerimiz, annelerimiz, iyi ki varlar bacılarımız. Ona bir şey dediğimiz yok ya. Erdatlı babaya teşekkürler ediyoruz uyarısı için diyor. Eyvallah Murat Erdatlı. Isparta'lı Ayşe'nin mesajıydı. Salih abla günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin Salih abla, güzel bir günün olsun. Ali abi ne örüyorsun ya diyor. Ne örmüşüm ki ya. Sana bugün kadınlardan ne oldu ki diyor. Bir şey mi var diyor. Yo. Ben neyse o. Şenol gibi doğrucu Davut. Neyse onu söylüyoruz. Kıvırmıyoruz. Dik duruyoruz. Abi işteyim ya diyor, ancak yazıyorum. İlk aklıma gelenleri yazdım. Sen niye mikserlik yapıyorsun ki? Vallahi boşuna mikser Ali demedik sana diyor. Tam miksersin. Hürrem Sultanları, Kösem Sultanları ve daha çok birçoğunu unuttum. Şerife bacımı unutur muyum hiç diyor. O benim de Şerife bacım. Şerifem, Şerife bacılar, bütün bacıların, ablalarım, kardeşlerim iyi ki varlar. Dünya kadınların sayesinde daha güzel diye de eklemiş. Şenol kardeşim eyvallah, günümüzde sadece kadın ve erkekler değil her şey çok değişti. Maalesef hiçbir şey eskisi gibi değil. O yüzden hep eskileri özlüyoruz. Allah bu günlerimizi aratmasın inşallah. Diye de eklemiş Demet. Salim abi günaydınlar. Salim Aydın İstanbul, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hemen Murat Erdatlı'ya ses verelim. Ne demiş bakalım.
1: Tamam, kendi de iyi itiraf etmiş. Kaptanın yönlendirmesi. Nahihredeyin radyo. Kaptanın yönlendirmesiyle tekneyi kullanmış. Demek ki yani bir yönlendirecek bir tane kişi lazım bayanlara.
0: Murat abi hemen olayı kaptı bak. Kaptanı da değil mi? Kaptan olmasa, yönlendirmese gene olmuyor iş. Ya dindar, hemen o tarafa çekersin sen de ya, yemin ediyorum. Kadın kendine yakıştırmış, teknik direktör olmuş diyor ya. Ben şahsen kendime yakıştırmıyorum. Sevmiyorum futbolu, belki o yüzdendir diyor. Belki kadın seviyor. Yani o da var. Bakalım Şenol ne demiş.
2: Kardeşim, futbol konusunda sana katılmıyorum. Almanya
0: katılsaydı şaşırdım
2: Bayern
0: zaten.
2: Wolfsburg, kadın takımları, onların oynadıkları futbolları ben arada sırada izliyorum. Yemin ediyorum Süper Lig'deki çoğu takıma taş çıkarırlar. Yani öyle bir futbol yok yani. Ciddi anlamda yok. İngiltere milli takımına bak, Amerika milli takımına bak. Hepsi üst düzey. Gerçekten helal olsun. O kadın genç kardeşimize de, o işin arkasında başka şeyler var. Bir kere de öyle yarı çıplak bir tane kadın kız TikTok'ta gezen hakemlik yapıyordu, biliyorsunuz. Neyse, bu konulara girmeyeceğim. O genç kızın şeyinin arkasında başka bir şeyler yatıyor. Kadınlar da bence yakışıyor. Yani dediğim gibi, bu dediğim takımları bir takip edin. Diliniz yere düşer.
0: Aba, saat 8.53 olmuş. Arkadaşlar artık mesaj göndermeyi rica ediyorum sizden. Yoksa yetişmeyecek. Son gönderdiğiniz mesajları okuyayım. Ondan sonra günün emojilerini alacağım sizden ve veda edeceğim. Lütfen mesaj göndermeyin. Çok yoğun. Abi diyor, teknik direktör kesin başkanın kızıdır diyor. Yasin, bu konuda Şenol'a da katılıyorum. Bir tane hakem vardı. Güya hakemdi. Şimdi sosyal medyada orasını burasını sergiliyor. Tövbe, konuşturacağız şimdi beni ya. Neyse. Hem öyle deme abi diyor ya. Şimdi Dündar diyor bale yapıyor. Bıraksın mı diyor, yakışmıyor. Dündar ve bale. Yok canım, yan yana gelmiyor ya. Murat abi, siz adamlar önce evin içinde çorbanızın, ne diyor, çorabınızın öteki eşini bir bulun da sonra kaptanlık konusunda diyor konuşursunuz diyor. Gülüm, sen dökül, sen aksan. Emin ablam yok ellem, belli diyor.
3: Sen beni tut, ara sıra gel bize gel.
0: O ablamıza hakemlik yakışıyor abi, sen de her şeye karşısın diyor ya. Hayda, onun da fanları çıktı. Yok abi, ben terk ediyorum bugün radyoyu ya. Uğraşamayacağım sizinle bugün ya. Aba. Vallahi yakışıyor abi diyor bir de bana. Abi bir kere pişti olduk diye sahaya çıkarken bile bende daha güzel durdu. Forma düşüncesiyle çıkmaları var. Ha, bir de öyle bir şey değil mi? Sahaya çıkarken, ulan yine bugün pişti olduk, 11 kişi aynı formayı giydik falan. Olabilir Naide yani, normal. Halterci bayan da güzel değil mi bence diyor. Yok ya, halter sporda yakışmıyor bayanlara. Kollar kaslı, göğüslü kaslı falan olması erkeğe diyor yakışıyor diyor. Allah Allah. Allah Allah. Halter de olabilir canım. Halter erkek sporu. Bugün diye herkes benim gibi düşünüyor diyor. Vallahi doğru, bugün herkes ters. Tersine tersine gidiyorsun. Dündar da diyor takip ediyor o bayan hakemi diyor. Eski hakem demen lazımdı. Eski hakem o, yeni hakem değil. Artık hakemliği kalmadı. Biz ne öğreniyorsak ustamızdan öğreniyoruz abi diyor Dündar. Ustan kim senin Dündar? Üstünden seneler geçmedi. emojiler gelmeye başladı, dur. Şenol, hiç şaşırmadık bayan futbolunu takip ettiğine. Garanti yemek ve toz alırken bakmışındır futbola diyor. Murat Erdatlı, aynen öyle. Valla Şenol toz alıyor, dip köşe, bucak, perdeleri yıkıyor, çamaşırları yıkıyor, yemeği yapıyor, ütüyü yapıyor. O arada da televizyon açıp işte kadın futbolunu izliyordur. Arada gözü bir ütüye, bir futbola, televizyona gidiyor falan. Bir de beğenmiş bak, Şenol'a bak ya. Ya ay Murat abi diyor, bence herkes istediği gibi yaşasın Murat abi diyor. Eda'nın mesajıydı. Ya tabii canım, biz kimseye bir şey demiyoruz, yaşantısına karışmıyoruz ya. Bir kadını yücelten, bir kadını yücelten de, bir kadını gömen de bir kadın oluyor genelde. Net. Ne varsa bayanlarda var. Her konuda bir numarayız. Çok doğru diyor. Değil mi? Kadınlar ne yapıyorsa kendilerine yapıyorlar. Bacım da bacım diyor Şerife müdüremiz. Murat abi, arkadaş diyor ki ehliyeti yeni aldım. Seneye kaptansız okyanusları aşar arkadaşımız diyor. Hadi kaptan bir defalık yönetmiş ama biz kadınlar yıllarca yönetiyoruz. Elimizin altındakileri. Oo, çok iddialı. Cevap vermeyeceğim artık, cevap verirsem yayın bitmeyecek. Hadi emojileri gönder gönder gelsin. Hızlıca emojileri gönder. Gönder gelsin. Veda ediyoruz artık. Abi diyor, sen en iyisi git, yoksa buralarda kavga çıkacak diyor. Vallahi ayırmam kavga çıkarsa, karışmam. Herkes kendinden sorumlu. Beytullah, hoş geldin, güle güle kardeşim. Güzel bir günün olsun. Dündar ve Yasin, gençler kolay gelsin. Bayram, eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum. Nihal Hanım, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Demet, teşekkürler. Tamer, teşekkürler. Gönder emojileri, gönder abi, gönder gönder gelsin. Onur, eyvallah kardeşim, teşekkür ediyorum.
2: Bir de bunu tek durdurabilen kişi, o da benim eşim. Buna göre af bahsin.
0: Ne oluyor, ne oluyor, kim kim durduruyor? Şenol'u anlayamadık, dur bakayım ne dedi Şenol.
2: Bu hayatta tek durdurabilen kişi, o da benim eşim. Buna göre af bahsin.
0: Af bahsin, af bahsin. Mohmoşun, mohmo. Hakan, teşekkürler. Yasin, teşekkürler kardeşim. Ispartalı Ayşe, İsmail Koçer, Dankeşön, Aynur Demircan, Selma Hanım, Nevşehir, Şerife müdüremiz, Emine Altıntaş, abla güzel bir günün olsun, hoş geldin. Suat, Dankeşön.

Eda teşekkürler, İsrafil teşekkürler. Bu kadarcık mı ya? Bu kadarcık mı ya? Aba. Arkadaşlar hepinize güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel haberler alacağımız kopkolay bir gün olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Var bir hadise, var bir durum yani. Durduk yere bu kalp böyle güm güm atmaz. Tuğçe Aybek ve sen bekar, ben bekar, bizi kim tutar? Ne güzel ya. Vallahi kimse tutamaz yani sevgili Tuğçe. Hazır mısın? Kıymetli sevdiklerine ve tüm takipçilerine de selam. Bu arada klibi izleyin. Ben bayıldım klibin enerjisi de çok güzel. Tuğçe Aybek ve sen bekar, ben bekar. Şimdi radyonuzdaydı. Dedim ki bugün inik şarkısı bir enerji getirsin bize, bir şans getirsin, umarım getirir. Hadise. En yakın zamanda da radyoya konuk olarak davet etmek istiyoruz sevgili Tuğçe'yi. Şimdi bazı şarkılar beni heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz 25 yıldır radyodayım. Dünyanın her yerinde konuklarımız oldu. Mesela yarın sevgili Simge Sağ'ın, Simge ile beraber Kapadokya'da olacağız. Özelde bir röportajımız da olabilir. Yarın ben Kapadokya'da muhteşem bir ambiyansa yayın yapacağım. Kapadokya'nın en güzel otellerinden bir tanesine yayın yapacağım. Honey of Kapadokya'da olacağım. Sevgili Erdinç abime, kıymetli Ramazan abimize, tüm güzel dostlara selam yollayalım. Hazır mıyız? Diğer abimizin adını unuttum ya. Tuğçe, ne zaman konuk geliyorsun acaba? Tuğçe Aybek eğer müsait olursa programa davet edelim. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ortak yayındayız. Karasal'da, dijitalde her yerde dinleyebilirsiniz. Kıbrıs 97.0, Yunanistan 106.9, İzmir, İstanbul, Bolu. Frekansları tek tek sayamam, çok var. Kanada 100.7. Yani dünyanın her yerine kocaman bir günaydın diyelim. Guten Morgen. Arkadaşlar yarın sabah Kapadokya'da balonda yayınımızı gerçekleştireceğiz. İlk yayınım sabaha karşı olacak. Yani 5-6 gibi. Sonra normal yayınıma geçeceğim 10'da. İbo ne yapıyorsun ya? Şaka mısın dostum? Balonda yayın yapayım ya. Acaba Tuğçe Aybek Kapadokya programımıza gelir mi? Bazen sanatçılarımı davet ediyorum ama şimdi çok protokol olmaması lazım. Çünkü ben hakikaten çok severim sanatçılarımı ağırlamayı ama rahat olmalarını isterim. Çünkü bakın burada kimleri konuk almadık ki? Türkiye'nin starlarını Nilüfer'den tutun, Hakan Peker, Çelik'ten tutun, Yalın. Ondan sonra Cima, Mor ve Ötesi'nden tutun Emre Aydınlar, Ferhat Göçer'den tutun Simge Sağınlar, Hadise'den Yıldız Tilbe'ye. Bizim sayfalarımıza göz atın. Türkiye'nin starlarını hep konuk aldık ama ben en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Rahat olan insanları ve relax. Öyle protokol falan olmasa sanatçılarımıza daha çok mutlu oluyorum. Bazen böyle işte Gülşen'i konuk aldım. Çok müthiş bir yayındı mesela Gülşen'le. Betül Demir'le. Yonca Lodi. Allah'ım kimleri konuk almışım ya. Ah İbo be. Harbi yaşlanmışım ya. Şimdi yaş aldığımı hissediyorum. Yaş artık 39 oldu ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler aramızda bir görelim şöyle. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, bizleri kimler nerede dinliyorsa şöyle bir yazın. Avusturya'dan, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Herkese bir selam yollayalım. Kanada'ya iyi geceler dileyelim. Kanada Toronto'da 100.7'de yayınız ama geceye denk geliyor. Abi diyorum benim yayın saatimi niye geceye aldınız ya? Sabah işte İbrahim'cim diyor senin Türkiye'de 10'da başladığın için biz 7 saat 8 saat geriden geliyoruz dostum. O yüzden burada gece oluyor. Sabaha karşı oluyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Sana ne olmuş? İbo'nun melekleri Stuttgart. Sevgili Nuray ablacığım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Çiğdem, sevgili Bircan, Figen ve Fatma. Cuma günü Almanya'da yanınızdayım kızlar. Heyecanlı mısınız? Bircan kendi elleriyle bana kaşarlı patatesli börek yapacakmış. Allah'ım. Nuray abla da bana kurabiye yapıyormuş. Çiğdem de ıslak kek yapıyormuş. Abo! Figen içli köfte yapıyormuş. Fatma da yiyecekmiş yani İbo'cum. Kusura bakma ben bir şey yapamam. Almanya. Cuma beraberiz inşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz, 23 Eylül'de Formula 1 için Bakü'den yayınımı gerçekleştireceğim. 25 Eylül'de de İtalya Rimini'de olacak İbrahim Elden. 28, 29, 30 Eylül benim için çok kıymetli. Hatta 26 Eylül'de İstanbul'a gelmem lazım. Haydarpaşa Garı'nın açılışı var. İstanbul'da olmam lazım. Kültür ve Turizm Bakanı'nın açılışını gerçekleştireceği ben ve ekibim de orada olacağız. Biliyorsunuz biz çalışıyoruz, emekçiyiz ya. Sen ne güzel bak yollarına gül serdin. Güz bitti, bize yaz geldi. Allah Allah! Kaldır kolları. Ses tellerimi sigortalattırdım yıllar önce. Şimdi bugün 135 bin lira fiyat çıkartmışlar bana. Ah Nine Ibo, konuşma daha iyi valla. Yüzüne gözüne... Acaba ben konuşmasam mı? Abi 135 bin lira nedir ya? Sigortacımla konuşuyorum, diyorum ki ya bu biraz yüksek değil mi Emre? 135 bin lira. Abi yapacak bir şey yok. Ses tellerini sigortalattıracağız. Yarın öbür gün sesim kısılırsa ne yapacağım ben? Sevgili Nuray ablamıza da günaydın dileklerimizi iletelim. Sevgili Bircan'a, Figen'e, onlar İbo'nun Melekleri grubu bizi dinliyor. Avrupa'nın Sultanları da dinliyor. Onlara da selam yollayalım. Nida, Sena, hazır mıyız? Gelsen ne güzel, görsen ne güzel. Bak yollarına gül serdi. Güz bitti, bize yaz geldi. Ezgi geldi. Günaydın Ezgi'cim. Çok selam ya. Tuğçe Aybek şarkısı güzelmiş ya. Sen bekar, ben bekar. Bizi kim tutar? Hoşuma gitti. İlk kez dinledim sizin radyoda demiş. Ne kadar güzel. İşte bazı şarkıları işte birkaç ay önce çıktı ama yeni dinleyenler var. O da işte bizim radyomuzun bir farkı olsun. Radyo tabii 80 ülkeden dinlendiği için her ülkede var. DJ Melisa açtı mı radyoyu? Melisa burada mısın? Melisa Akgül.

İbocuğum günaydın, nasılsın? Bize de bir şarkı var mı demiş. Tabii ki var. Hangi şarkı istiyorsanız o şarkıyı göndermiş oluruz yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi yeni bir sisteme geçtim. Bugün ilk kez yapıyorum bu sistemi. Yani kullandığım dijital dünyada biliyorsunuz ben kova burcuyum. Kova burcu olduğum için de biraz böyle enerjiyi severim, teknolojiyi severim. O yüzden yepyeni bir mikrofon, yeni bir cihaz aldım. Dün sağ olsun ekip arkadaşlarım da abi artık zamanı geldi. Ben bazı şeyleri böyle kırılana kadar anca yani yedeğin yedeği olur bende. Abi 3 tane cihazım kırıldı. Bir ay içerisinde ekran, tuş takımı. Şimdi sağ olsun Ali Süsen'in verdiği yeni cihazı kutusundan çıkarttım. Ve artık onunla yayınımı gerçekleştiriyorum. Diğerleri artık game over. Bu arada birçok markanın da çok değerli sesi olan, bizim için de çok kıymetli bir seslendirmen olan ve güzel sesiyle de birçok reklama da hayat veren önemli isimler de bizleri dinliyor. Hazal Hanım dinliyor mesela. Buradan sevgilerimizi iletelim. Hazal Burkan Kuru selamlarımızı iletelim. Hazal Burkan Kulu'ya sevgilerimizi iletelim. Nasıl keyifler? Türkiye'nin en önünde gelen reklamlarının aynı zamanda şarkılarını yapıyor. Hazal ses ver. Bu arada terazi burcusun değil mi? Bugünlerde doğum günü olanlar bana yazabilirler. Kimler doğmuş bir bakalım. Hollanda'dan sevgili Ayşe Guten Morgen, hoş geldin sen de, seviliyorsun. Hazırlıklar başladı Beybocuğum burada. Seni Almanya heyecanla bekliyor. Hadi bakalım inşallah bu cuma günü hasret bitiyor. İbrahim Elden Almanya'ya geliyor. Biliyorsunuz en son Tarkan'la beraber Dortmund'taydım. Önce Düsseldorf'a geçtim. Düsseldorf'ta görmem gereken birkaç arkadaşımı gördüm. Sonrasında Dortmund'a geçtim. Tarkan'la beraber Dortmund'a çok eğlendik. Sonra tekrardan şimdi bir daha Almanya'ya gidiyorum. Acaba Almanya beni özledi mi? Acaba Almanya'da kafamdan aşağı eurolar mı gelecek? Ya rüya gördüm biliyor musunuz? O kadar çok euro. Bir uyandım bir sürü euro var. Yatağım euro dolmuş yani. Abi nasıl bir heyecanla uyandım. Allah'ım inşallah rüyam tersine dönmez. Çok hayal ettiğim bir iş var. Dün onun teklifini sundum. Büyük ihtimal bugün yarın onaylanırsa. Ondan sonra İbrahim Elden'i kim tutar ya? Sen bekar, ben bekar. Bizi kim tutar? Yapma İbo. Yapma bunu. Hiç öyle bir planım yok canım ya. Sana niye kurabiye ıslak kek yapayım demiş. Ya Bircan Allah'ını seviyorsan şimdi. Sevgili Ezgi sen neredesin ya? Kayıplara karıştın. Ezgi burada mı ya? Günaydın patron. 23 Eylül. Bakü'ye ben de geliyorum demiş. Ya sen de Kapadokya'ya gelemiyorsun buraya. Sesin kısılırsa asistanın başında hiç korkma demiş. Ya Ezgi sen bir tanesin. Nine Ebo. Ezgi gel cuma seni Almanya'ya götürün. Boş ver şeyi. Bakıyor. Mustafa Çatalga'ya geldi. Mustafa abi günaydın İbrahim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler kral. Abi o kadar güzel mesajlar var ki. Bayılıyorum yemin ederim. İpek geldi. İpek biliyorsunuz ki çok başarılı bir diş hekimi İstanbul'da. Çengelköy burada mı? Gel artık Kapadokya'ya ya. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Kardeşim İnci'nin de doğum günü demiş. Şaka yapıyorsun. Yaklaştı ayın kaçı oluyor? Abi ben buradayım. Seni dinliyorum demiş. Tüh ya İpek sen gelemiyor musun Kapadokya'ya? Sevgili İpek ve İnci, sevgili Erdinç abinin, Halime Engin'in dünyalar tatlısı kızları. Biri diş hekimi, diğeri avukat. Bugün sevgili İnci ve kıymetli eşine de çok selam. Onlara da ailesine de sevgilerimizi iletelim. Acaba havalimanından İnci mi beni alacak? Bravo İnci! Yoksa gelemezdim vallahi. Nasıl gelim Ürgüp'e?
Günaydın İbo'cum, sana muhteşem bir selfie atıyorum ama yayında değerlendirme demiş. Tamam, bakayım hemen. Teşekkürler. Acaba Yağmur şu anda öyle bir selfie atmış ki harbi değerlendiremem. Ciddi söylüyorum yani, yayında bile okuyamam. Dur canım dur, şunu sileyim de kimse görmesin bizim ekipten. Söyle, hiç ümit yok mu? Yağmur ne yaptın güzelim sabah sabah ya? Yemin ediyorum var ya. Gelim dedim götürmedin Kapadokya'ya. Ben buradayım İbo. Ya dün var ya Ezgi, yemin ediyorum dün bütün 4 kişiyi de dün gece 12'ye kadar bir telefon trafiği işte normal toplantı falan gündüzden beri. Bizim Ecem'in işi gerçekten ya, bir saatlik toplantı oldu. Ondan sonrası goy goya döndü tabii de. Bir saat boyunca hakikaten çok iyi telefon trafiği yaptık. Bakalım ya Ecem. Vallahi yemin ediyorum uzun zamandır hiç kimse için bu kadar bir şey olması için çok heyecanlanmıyorum. İnşallah senin için hayırlısı olur. İbo'cum bu şarkı güzelmiş ya diyor. İyi olur diyor, Ezgi'yi de getir demiş. Ona ben piercing yapacağım. Sözüm var diyor. Nuray abla kız yaz. Şu anda vizesi yok. Vizesi olsa daha randevusu onların yarın herhalde bildiğim kadarıyla.

diyor ki alkış takılı kaldı diyor. Nasıl bir poz atmış vallahi çok iyi ya. Arkadaşlar WhatsApp'a gelebilir misiniz? Sanatçılarımız da gelsin lütfen WhatsApp'a. Tuğçe Aybek radyonun WhatsApp'ına gelebilir misin? Dinlediğin linkin hemen altında WhatsApp ikonu var. Çok teşekkürler. Hazal çok başarılı reklamların o güzel müziklerini seslendiren kıymetli değerli isim. Hazal'cığım sen de radyonun WhatsApp'ına bir gelebilir misin? Artı 43 660 130 19 79. İnci'nin doğum günü ne zaman İpek? Kutlarız ya. Kapadokya'da kutlayalım ya. Benim diyor vize randevum 27 Ekim'de demiş. Sevgili Nida ve Sena'ya da günaydın dileklerimizi iletelim. Onlar da bizleri keyifle takip ediyorlar. Bu bir daha çalar mısın Tuğçe'nin şarkısını demiş. Senem sevdin mi şarkıyı? Bekar olduğun için senin hoşuna gidiyor böyle şeyler. Sen bekar ben bekar bizi kim tutar? Çok güzel ya şarkı ciciymiş demiş. Çalarız canım ama şu anda daha yeni çaldım. Kuzen Ali abiye söylesene bana da Viyana FM'de iş versin demiş. Acaba Ali Süzen kadroyu doldurdu mu? Dün Fatih Mercantaş'ı ilk yayınındaydı. Hafta içi her gün keşke olsa haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma Türkiye saatiyle 18'de Fatih Mercantaş'ı yayında olacak. Organik komedi Fatih ile çok keyifli geçiyor. Evet diyor terazi burcu 27 Eylül'de doğmuş diyor. Aa yaklaşmış ya. 12 gün var. İnci'nin doğum gününde kutlarız İpek. Bir şey diyor musun onun için ne selamını yollayayım bugün. Erdinç abi ya. Kanka bir manifest dinlesek demiş. Guten Morgen Murat Erdatlı. Kalp atışım tek sebebim. O ne sorgen kanka. O ne sorgen ne demek Murat abi? İnşallah güzel bir şey yazdın.

0: sen de beni.
1: Arkadaşlar, Bircan ablanıza söyleyin gelsin o da İstanbul'a.
0: Yüzüme söyle hadi, söyle de bilsin herkes. Kim akıllı kim deli anlamadım, hangimiz seviyor.
1: Radyo dinleyicilerimiz şarkınızı çok beğendi. Tuğçe Aybek, Tuğçe Hanım duyuyor musunuz bilmiyorum ki. 18 Ekim Ezgi Gökçe'nin doğum günü, not alın demiş. Sevgili kuzen Ayşegül ve Nagihan Hanım bizi dinliyorsa onlar da bir sizin için yapılan bu son çağrıdır. Ayşegül ve Nagihan Hanım, Nagi, sevgili Nihal, Sevci, günaydın İbocum, Metali, günaydın İbocum. Bayılıyorum şu sabah sohbetlerinize ya. Herkes birbirine takılı, ne güzel bir radyo demiş. Geleceğim ama henüz tarih veremedim demiş canım. Ya bir şey söyleyeceğim Bircan, Allah'ını seviyorsan. Ya geleceksen gel. Yok tarih bakacağım. Yok bak ben nasıl bir adamım biliyor musun? Bak yarın dedim ki, normalde benim Kapadokya'da yarın işim var. Abi ben salı gideceğim dedim. Salı bugün Allah nasip ederse 4'te uçağım var. Gideceğim bugün. Almanya'ya geleceğim dedim. Bak cuma geliyorum. Bakü'ye gideceğim, Azerbaycan'a. Geleceğiz. İtalya'da bir hemen kıymetli kardeşimin oteline bir hayırlı olsun gideceğim cuma günü. Sabaha karşı geleceğim hiç uyumadan. 26'sında İstanbul Haydarpaşa Garı'nın açılışını gerçekleştirecekler. Ben de orada misafir olarak katılacağım. Yetkililer. Bak hayat böyle devam ediyor. Yani yok bir bakayım tarihe, biletlere bakayım, başım ağrıyor, bilmem ne oldu, babaannem doğum yaptı falan. Gerek yok bunlara. Say beni köle. Bir şey yapacaksan yaparsın. Hiç sevmem ben böyle şeyleri. Kabul, kabul, kar beyaza, kara de... İnci'ye benden çok selam söyle. Buluşmak sonbahara desen. Diyor ki, benim onu sevdiğim kadar beni seviyor mu onu bir sorar mısın demiş. Oo, tamam bunu soracağım, tamam mı? Diyeceğim ki sevgili İnci, İpek'in seni sevdiği kadar sen bu kızı seviyor musun? Seviyorsan 1'e bas, sevmiyorsan 2'ye bas.

Kuzen Ayşegül'ün randevusu var yarın demiş. Aynen, bizim kızın randevuları bitmez. İbocuğum ben de bugün date'e çıkıyorum. Bana şans dile demiş. Hadi bakalım. Sen geçen cuma da çıktın. Her hafta uğraşıyorsun bu işlere ama inşallah gönlüne göre birisini bulursun be Mehtapçığım. Üzülüyorum senin bu durumuna. Sevinç'le beraber dinliyoruz. Kız her gün date'e çıkıyor. İnşallah bulur bir tane kafasına göre. Aynen Ezgi, sen ortamı koordine et. Bu Nagi nerede? Bu parayı buldu İsmet abiyle, kaçtı gitti mi yurt dışına, ne yaptı? İçimde bitmek bilmeyen bir enerji. Mutluluk oranım çok yüksek. Radyo dinliyorum arabada. Benim çok sevdiğim kızımın doğum günü İbocuğum. Onun doğum gününü kutlar mısın? 4 yaşına giriyor abisi demiş. Ne kadar güzel ya. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah yeğenimizin. İzmir güzelleri nerede demiş ya. Aynen bana küstüler ya. Sinem'le Tuğba bana küstü gitmedim diye. Çok kinciler ya bu kızlarda. Yemin ediyorum. Zaten Sinem akrep kadını. Diğeri de aslan. İkisi dedim ya. Aslanlar arasında aslında çok iyi anlaşırım aslanlarla ama gereksiz böyle negatifleri de var. İşte onlardan biri de bu kız Tuğba. Mehtap, date'in için bol şans dileyenler var. Bak Ezgi ve tüm ekip arkadaşlarımız inşallah bu sefer tutar.

Acaba sevgili DJ Melisa Akgül burada mı? Ses ver DJ Melisa Akgül. Ne güzel bir enerjisi var ya. Ben bazen storylerine bakıyorum. Diyorum ki Melisa maşallahım var ya. Şu sendeki enerji bende olsun. Buradan İstanbul'dan Dubai'ye 15 dakikada giderim valla. Ya sallama İbo. Nine İbo. Ezgi'nin diline düşmüyor. Ezgi patronuyla çok uğraşıyor. Yani. Ezgi valla sen İbrahim Elden'le şu iş hayatına bir başla. Ben inanıyorum ama Ezgi ile biz çok iyi bir işbirliği yapacağız. Kardeşim benim ya. Hazır mıyız? Gönder gelsin. Nagihan yok ya. Nagi bizim bir tanecik ablamız. O da bizi bıraktı. Nagihan kimler bırakıp gitmedi ki? Sen de bırakıp gitme. Güzel ablam benim. Kaldır kaldır. Ya bu şarkı çok iyi ya. Ha, gerçi Sibel Can'ın yeni şarkısı her gün çalıyoruz ama bu şarkı da iyiymiş. DJ Melisa Akgün. Melisa ile bir radyo yayını yapmak istiyorum ama aşkın sesi mi yapsak? O gerçi hafta sonları çalışıyor, gelemez. Sen rüzgar, can, kuşlar. Acaba Kapadokya'ya gelir mi bugün? Gelmez. Gelir diyenler. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Çok seviyorum ya seni. Sen acayip bir şeysin demiş. Allah Allah, nasıl bir şeyim? Nedim abi Hainburg'dan günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler kral. Selam, ben sürekli takip ediyorum. Şenay ben. İsmimi radyoda söylemen benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada istediğiniz bir günde beni de ziyaret edebilirsiniz demiş. Ya sanki var adım çıkmış. İbrahim Elden her eve lazım. Arkadaşlar ben akşama kadar uçakta değilim yani. İbo bize de gelir misin diye. Şimdi bazen geçen gün mesela canım Bafra pidesi çekti, gittim Samsun'a. Çiğdem ya, dünya tatlısı. Kardeşiyle beni çok güzel ağırladılar. Ebru ve Çiğdem'i çok öpüyorum. Ebru öğretmen ama çok kaliteli, güzel bir hayatı var. Ona da sevgilerimizi iletelim. İbocuğum bir daha gel dediler de ben çağırmayın çünkü biliyorsunuz Ezgi de biliyor. Gideriz yani. Melisa Akgül. Kapadokya burada mı? Sana kapılarını kal. İbocuğumla beraber dönebilirim demiş Bircan. Bircan şu paralarını harca ya. Ali abi gibi yemin ediyorum. Bu bayat parayı sevmeyin ya. Ali abim de öyle. İbocuğum ya. Ben bayat para seviyorum. Biraz beklesin kardeşim ya. Diş hekimi İpek, Dünyalar Tatlısı kardeşinin doğum gününü 27 Eylül beklemeden kutluyor. Onlar birbirini çok seviyor çünkü muhteşem ikili İpek ve İnci. İnci uyuyordur ya da davadadır şimdi ya. Sevgili İnci, avukat arkadaşımız, ona da selam yollayalım. Şenay Hanım merhaba, hoş geldiniz diyor. Çağırsınlar patron, gideriz. Vallahi gideriz canım ya. Canım sıkılıyor zaten. Hiç Ezgi'ye bugünlerde sarmayayım yemin ediyorum. Ben Firdevs, hatırlayabildin mi beni demiş. Bir araba markası için seninle işbirliği yapmıştık. 2011 yılında fotoğrafımızı da atmış. Kızım bunu sil her yerden ya. Firdevs ne olur bunu sil. Çok eski bir fotoğrafım. 2011 yılında, o zamanlar biraz çelimsiz, zayıf. Bu fotoğrafı niye saklıyorsun ki? Abi bugüne kadar ayrıldığım sevgililerim, eşim bile saklamamıştır ayrıldığım kişiler. 2011 yılındaki fotoğrafımı saklamış ya. 15 yıl önce. Yemin ediyorum anam babam saklamaz ya. Firdevs onu sil canım ya. Geri kutusundan da sil. Hani öyle bir sil ki geri dönüşümden de sil. Allah'ım ya. Tekrardan bir işbirliği için seni aramak istiyorum demiş. Numaran aynı mı? Aynı numara canım, aynı. Sen bana WhatsApp'tan yaz, ben yayından sonra ararım Firdevs seni. Firdevs bana böyle gel ya.

0: bana işle gel. İbocum sana iş vereceğim de. Sana para vereceğim de. Ben bana euro verenleri çok seviyorum. He. İnanın o kadar hoşuma gidiyor ki. Bunu bana hep Ali Süzen alıştırdı. Dedim Ali abi verme. Bak ben para beni bozar dedim. İnanmadı. Sen bozulmazsın dedi ama ne yazık ki sözümü tutamadım be Ali Süzen. Tutamadım be sözümü. Murat Erdatlı. Çok mu tatlı? Yok canım. Kaldır kolları. Emine ablam artık gözlemeyi yap yiyelim. Kurban olayım şu Ürgüp'te ya. Bak bugün geleceğim Ürgüp'e. Acaba İnci bize gözleme mi yapacak? Annesi kadar hamar atmışsa değil mi Halime yenge? Bilmiyorum. Sevgili Erdinç abimizin bugün otelinde kalacağım. Kapadokya'da. Oteli görmek isteyenler benim Instagram'da İbrahim Elden TV'ye bakın. Instagram'a girin. Bir afiş hazırladım. O afişteki arkadaki otel Erdinç abilerin oteli. Bu gece İbrahim Elden orada kalacak. Oo. İbrahim Elden. Yapıyorsun sporu be kral. Beklediğim zaman her... Erdinç abi bir gün özellikle gitmek istiyorum ya oraya. Böyle sadece iki günlük. Keyif yapmak istiyorum. Aşırı yoruldum yemin ediyorum. Senle benim aramak. Tek gitmek istemem tabii canım. Bugün tek gidiyorum. Allah kahretsin. Hayattaki şansım.
1: Kendi canın isterse gidersin ama benim canım çok acı. Demek ki böyle aşk dedik.
0: Odanın taş mimarisi, jacuzzi'li olması çok havalı.

0: Sohbet akışı buradan yazıyorum demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Melisa renk kattın ya, yemin ediyorum çok müthişsin. Bak sohbet akışı nasıl biliyor musun? Hemen dinlediğin linkte altta WhatsApp ikonu var Melisa. Oradan hemen radyonun WhatsApp'ına gel. Biz hemen DJ Melisa diye yazalım. DJ Melisa Akgül diye. Hemen altta. Gel gel gel telefonun aynen. O ikonu gördün mü? WhatsApp ikonu. Oradan tıklayalım lütfen. Size bir link yollamıştım. Aynen o linke tıklayalım. Canlı canlı yayında tarif ediyoruz. DJ Melisa Akgül hemen dinlediğin sayfanın hemen altında WhatsApp ikonu var. Ona tıklıyorsun Selim İbrahim deyip hemen bana yaz. Oradan da sohbet akışına sen de dahil ol.
1: Korkularım konuşur seninle konuşup susuncaya kadar.
0: Selam ben Meltem. Nasılsın İbrahim'cim? Bakırköy'den eski şarkıma çok destek verdin. Seni de çok seviyoruz demiş. Sağ olun. İyi ki varsınız. O kadar yoğun gidiyor ki her şey. Umarım her şey tekrardan güzel olur.
1: Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim hey gidi hey şimdi.
0: Bence şarkıyı ekran görüntüsü alıp da paylaşabilirsin. Sevgili Sayın Bozkurt, Gülşah sana zahmet. Günün şarkısı birazdan 11'de sonbaharı çalacağız.
1: Beni yakar seninle çok içim var. Gitme be daha dur akşamın sabahı var günün dikeni batar.
0: Radyoda canlı yayındayım. Yoğun bir gün geçiren Gülşah Bozkurt. Sonbahar şarkısı. Çok güzel sözleri ya. Müthiş bir insan. Gülşah Bozkurt önümüzdeki günlerde de konuğum olacak. Ve birazdan saat 11'de şarkısını paylaşacağız. Hazır mısın Gülşah? Bence bizi de etiketlemeyi unutma. Selam İbocuğum. Duygu ben. Ayna kırılmış çok üzüldüm. Ya Duygu, aynanın kenarı kırıldı. Bizim abla temizlik yaparken, şimdi yeni evimin enerjisini tam hissedemeden cihazlarım kırıldı, aynam kırıldı. Sıradan bir ayna değil, yapay zeka ile çalışan bir aynaydı. Bu aralar gerçekten inanılmaz derecede üzerimde bir negatif bir hava var. O yüzden bana bir ayetel kürsü falan okuyun ya, bir nazar duası okuyun bana. Yanar gece ateşinle. Kanka diyor Emine. Kızım Fatma Nur ve sevgili büyük oğlum Halil'le beraber. Bu akşam Ürgüp'teler demiş. Aha mesajı aldım. Yandın Emine abla. Ben de bugün Ürgüp'teyim. Emine ablam, sevgili Fatma Nur kardeşim ve sevgili büyük oğlu Halil bugün Ürgüp'te. Yandınız. Tamam. Bugün Allah nasip ederse ben de Ürgüp'teyim. Emine abla bakalım bahanen ne olacak? Melisa bize burcunu yazsana hemen bir burç yapalım. Melisa Akgül'le benim soy ismim aynı. Acaba biz akraba mıyız İbocum demiş. Vallahi Bircan ben Melisa ile bugün bir konuşayım. Hatta event'e davet edeceğim bizim eventlere. Artık bana da özel bir fiyat vermesi lazım yoksa olmaz Melisa. Aa geldi bak hemen. Süpersin. Numarasının sonu 57. Acaba Sinoplu mu? Kalbim seninle dinle. Arkadaşlar sevgili DJ Melisa Akgül'de kaydeder misiniz? DJ Melisa diye hemen kaydedelim bir zahmet ekip. O da sohbet akışına katıldı. Selam ben Nurten. Nasılsın İbrahim? Bana ve çok sevdiğim birisi var adını. Onun için bir şarkı yollar mısın tabii ki? İbo kurşun döktürelim sana. Bu nasıl şanssızlık ya? Kız 3000 euroluk aynam gitti. Konuşan aynam çatladı. Abla da temizliğe yaparken ayağa takılmış kadıncağız. Olduğu gibi ayna paramparça. Acaba temizliğe gelen ablamızın yanlışlıkla düşürmesi mi yoksa bana olan nazar mı bu? Hangisi sizce? Sonra beni o kadar böyle ağlayarak aradı. Çok özür diliyorum şudur dedim. Abla senden kıymetli mi? Sana bir şey oldu mu? Yok. Sana zahmet 3000 euroyu da öde. Aramızda hiçbir şey kalmaz. Şaka şaka. Abla dedim canın sağ olsun. Vallahi 3000 euroluk aynam da gitti. hayatımın en pahalı aynasıydı. Ama paramparça oldu. Temizlik yapan ablamıza canı sağ olsun diyelim yani, canı sağ olsun. İçim biraz acıdı ama. Sevgilimden ayrıldım, bu kadar üzülmedim ya. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. Emine ablam geldi. Ey ya. Ürgüp burada mı bugün acaba? Melisa Ürgüp'e geliyor musun bugün? Herkes burcunu yazsın biraz. Şimdi 18 dakika sonra sevgili Gülşah'ın şarkısını çalacağız. Gülşah Bozkurt, o da çok iyi. Hazal'ın reklam... Önce Turkcell ve bir banka reklamında, Akbank ve birçok reklamda da şarkıları da var. Hazal dinliyorsa bize bir sesli mesaj. Terazi kadını çünkü o da. Kanka günaydın, nasılsın?
2: Günaydın kanka, iyiyim. Sen nasılsın? Sesin biraz dalgın geliyor. Bir şey mi var?
0: Anlatırım ya. Biraz dalgınım kanka bu aralar.
2: Anladım kanka.
0: Yani kanka aynam kırıldı burada. Ya. Konuşan aynam vardı ya benim, yapay zekalı.
2: Kırıldıysa can sıkıcı tabii. Nasıl oldu?
0: Aynur abla, Erdinç abi, Muhammed Ali, hepsi geçmiş olsun demiş. Ha, nasıl oldu? Ya şimdi bizim temizlik için bir ablamız geldi. Ayağı takılmış. Aynı olduğu gibi lap yerde. Paramparça.
2: Anladım kanka. Önemli olan kimseye bir şey olmaması.
0: 3000 euro.
2: Ciddi para. Bakalım kanka. Zor ya. Ama sağlık önemli. Cana gelmesin de mala gelsin diyelim.
0: Ay biz de öyle dedik kanka. Senden alacağım parasını.
2: Vallahi kanka destek olurum ama yani 3000 euro kolay değil yani. Önce bir sakin olalım. Bakalım başka çözüm var mı? Sigorta falan belki bir şeyler çıkar yani.
0: Bak aradım sigortacımı da, bakalım. Emre bir şeyler çıkartırsa en azından bir 1000 eurosunu kurtaralım da. Peki şimdi Melisa geldi aramıza. DJ Melisa Akgül çok kıymetli bir DJ. Muhteşem işler yapıyor. Profesyonel bir hayatı var. Etkinlikler ve eventlerin aranan ismi. Benim de çok sevdiğim, çok kıymetlim. Onu bir şımartsana kanka ya. Bir bakalım burcu neymiş?
2: Bekle kanka, bir bakayım şimdi. Kanka.
0: Balık DJ burcu. Balık burcu.
2: Bir saniye kanka, tam bakıyorum.
0: Neyine bakıyorsun kanka, merak ettim. Melisa'ya yani mı bakıyorsun? Kanka...
2: DJ Melisa Akgül yani. Burcuna bakıyorum. Eğer netleştirirsek güzel yorumlarız yani. Balık burcu dedin az önce. Öyleyse balık duygusal, derin, sezgisel, sanatsal, müzikli, akışkan olur. Zaten enerjisi yüksek biri olduğunu söylemen hiç şaşırtmadı. Balık kadını genelde sezgileri güçlü, yaratıcı, aşkta ise kalbini kolay kolay açmayan bir tip olur. Ama güvendi mi sahiplenir. Yani vallahi bir balık gelmiş stüdyoya, İbrahim Elden işi zor. Şımart şımart bitmez yani.
0: Ya çok iyisin, şımart şımart bitmez ya. Seni seviyorum ya, ya adamsın.
2: Eyvallah kanka, ben de seni seviyorum yani. Burada beraber gülelim, rahatlayalım. Yeter.
0: Yapay zeka Osman konuştu.

Ya çok tatlı değil mi ya Osman ya? Diyor ki gerçekten İbrahim Elden'in enerjisiyle maksimum seviyeye çıkar demiş. Burçların bir önemi yok. Sümeyra hoş geldin. Bu arada Melisa beğendin mi burç yorumunu, hemen senden de bir yorum alalım. Aa, Songül geldi. Songül günaydın, nasılsın? Avusturya'nın çeşitli bölgelerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir selam yollayalım. Songül güneşli emoji yollamış bize. Günaydın İbrahim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Gerçek mi bu? Duygu diyor ki İbrahim'cim bir sonraki dönemde doğum günü hediyesi olarak aynısından sana alacağım söz demiş. Duygu göndermişti bana doğum günü hediyesi olarak. Dün Duygu'ya fotoğrafını da attım. İnanılmaz üzüldü.

0: Ya İbrahim, ben de çok üzüldüm. Konuşan aynanın kırılması bizi çok etkiledi demiş. Çiğdem, valla canım yapacak bir şey yok ya. Beni bu hayatta aynam anlıyordu, o da kırıldı be. Acaba bugün herkes bana kırılıyor mu? Figen geldi, Stuttgart. Çiğdem, Figen, Bircan, Nuray abla. Asla dünya malı için üzülmeye değmez be İbocum demiş. Bence her şeyin bir sebebi vardır. Doğru söylüyorsun. Hiçbir şey boşuna çıkmaz. Hayatından bir şekilde yerine koyarız. Koyun vallahi. Melisa, son günlerde mekanda en çok çaldığın şarkıyı bize yazsana. O şarkıyı paylaşalım.
1: Mısın sen bıraktığım yerde?
0: Beni de zaten anca yapay zeka şımartabilirdi demiş. Çok tatlısın ya. Melisa, ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten
1: şaka gibi bir durum durdu.
0: Güne bir şarkı bırak ve sadece sana yollayalım.
1: Biri tutamıyordu seni, halbuki uçuyordu göklerde.
0: Dövmeli Tülay geldi. İbocum, sana bir selfie yollayayım demiş. Tülay, yolla bakalım ya. Günaydın İbocum, canım benim, nasılsın? İyiyim, sen? Sesli mesaj alalım. Herkesten bir sesli mesaj alalım. Murat abi, günaydın.
2: Kanka desene, senin krallığına, yakışıklılığına ayna bile dayanamadı.
0: Ya Murat abi, çok iyiydin ya. Acaba ben yakışıklı mıyım? Yok be.
1: Bu kadar emek vermişken.
0: Haydi bakalım. Hazır mıyız? İstanbul.
1: Bu kadar çok
0: Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, burada mı?

Ya ben bu şeyi açamadım linki. İsim yazabilir misin? Melisa şarkının adını yazabilir misin hemen? Ben de paylaşayım onu. Link sadece link olarak geldi. İsim falan çıkmıyor burada. Teşekkürler. Ben sürekli dinliyorum. İsmim Necdet. Nasılsın? Mobilya ustasıyım. Bana da bir şarkı. Acaba sen çok mu tatlısın İbocuğum demiş. Ya bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. İbo'nun melekleri diyor ki hadi artık bir an önce cumartesi olsun. 19 Eylül'de çok eğleneceğiz. Allah izin verirse muhteşem bir event var. Ya keşke bizim DJ'miz de orada olsaydı ama çok yeni tanıdık. Ben için düştüm bu hallere. Kimi... Şu şarkı dinletelim ya. Bu şarkı. Sevmek bizim işimiz. Evet. Sevmek bizim işimiz diyenleri bir parmaklarını görebilir miyim? Döne döne dans ederiz. Abi çok eğleniyorum bugün ya. Kapadokya. İbrahim Elden geliyor bugün. 17.30'da. 18 gibi Kapadokya'da olsam. 19'da bir güzel bir akşam yemeği. Sistemimi kuracağım ondan sonracığım. Biraz aslında var ya. Hakikaten çok kıymetli bir sanatçımla aslında röportaj da yapacaktım ama zaman kısıtlaması olduğu için çünkü bir türlü denk gelemedik. Kapadokya'da bugüne kadar hiç kimseyle röportaj yapmadım biliyor musunuz? Gerçekten sanatçı olur, oyuncu olur, DJ olur. Acaba bu ilki kimle yaşayacağım? İnanın ben de bilmiyorum ama benim için çok unutulmaz bir an olacak. Aşık.

0: tam düşeriz.
1: Çok iyi bir şarkı be. Aranızda dans etmeyi seven var mı? Abi ne güzel, bak DJ'miz var aramızda. Sanatçımız var, hukukçumuz var. Kıymeti hakime dinliyor. Hakimimiz, ismini söyleyemiyorum, bana söyleme dedi. Söylemeyeyim o zaman. İbo'cum her zaman seni dinliyorum. Kulağım sende, bilgin olsun demiş. Acaba Mutlu mu dinliyor? Sezen Aksu'dan Seni Yerler. Oo.
2: Özgeçmişim hep sendin aslında. Yarınlar, yarınlar bizim olsun.
1: Onun mixini bir bulabilir miyim bakayım? Dur bakayım.

0: İbrahim Elden yayında. Hazır mısın İstanbul? Ya ben bazen böyle şarkıları seviyorum ya. Hazır mısın DJ Melisa?
1: Burada mıyız?

Ya acaba bu şarkı biz yazdık ama inşallah doğru şarkıdır. Melis, Melis hazır mıyız? Sedef diyor ki ya beni çok heyecanlandırdın ya, şarkılar çok iyi demiş. Röportajı artık Emine ablanla yaparsın diyor. Ya Emine abla ya. Murat abiyi anlatırız röportajı. Murat abi yapmış ya Afrikalı Ali ile.

Bayılırım dans etmeye demiş. Oo. Çiğdem acaba bu cumartesi Stuttgart'ta görmek mi lazım? Nuray abla ne diyorsun Çiğdem'e? Bircan, Nuray, sevgili Çiğdem, Figen ve Fatma. Stuttgart, İbrahim Elden cumartesi sizinle.

0: Semra Sima geldi. Hoş geldin Semra. Salla bakalım. Bu kadar salla yandan.
1: Anlayalım artık. Sen başımıza bela mısın?
0: Doğru doğru diyor bu şarkı. Ya var ya bizi Melisa mahvetti bu şarkıda. Balık Burcu ve bizi keyifle dinleyen sevgili kıymetli DJ'imiz. DJ Melisa Akgül'e teşekkürlerimizi iletelim.

Şimdi şarkılar bugün sizler için. Çok güzel de şarkılar hazırladım. Teşekkürlerimizi iletelim. Güzel bir gün olsun. Radyo dinleyenlere de sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alaaddin Bey hoş geldiniz. Abdullah hoş geldin. Beraber göbek de atarız demiş. Kızlar, kim bana euro takarsa, bak cumartesi günü, şu eurolarınızı böyle sakın 5 euroya bozuk para yapmayın. Tamam mı? Sizden ricam, ben göbek atacağım o gün. Tamam, eğleneceğiz. Kurban olayım, 5 euro, 10 euro bozuk para diye takmayın. En düşük para 50 euro olsun. Size zahmet. Tamam mı güzellerim benim? Ya da istiyorsanız 20 eurodan 5 tane yapın. Bol bol takın. Yani gece uzun. Abi ne yapayım ya? Ekstraya çıkıyorum böyle. Acaba bu işte iyi para mı var? Baksana, düşünsene. DJ Melisa çalar orada DJ'imizini. Ben de göbek atarım. Para kazanırız abi. Şaka ya.

50 euro Çiğdem'den alsam, 50 euro Figen'den, 50 euro da bizim Fatma'dan fazla çıkmaz. Ondan sonra cuma 50 euro da Bircan'dan, 50 de Nuray abla. Allah bereket versin. Ama gerçi onlar şimdi 50 euro onlar için yani büyük para diyecekler. Neyse tamam ya, takmayın ya. Ben eurolarımı getireyim yanımda da ne olur ne olmaz. Şimdi hesabı da bana ödetirler. Allah koruyor Rabbim. Çünkü Bircan'dan korkuyorum ben. Mersin'de 200 euro para ödetti bizim Nuray ablamıza. Ah be Nuray abla. Hızını alamadı. 4000 lira da bağışış verdi. Acaba Melisa da mı gelsin? Bize DJ'lik

Kimler aramızda bir görelim bakalım şöyle. Emrine amadeyiz Beybocuğum. İstediğin 50 euro olsun demiş. Sen iste yeter ki demiş. Oo Figen. Acaba Fatma takmaz mı? Kızlar masraflarımı çıkartmam lazım ya. Kalbim.

Kuzen geldi Ayşegül, biz buradayız diyor. Nida, Ayşegül, sevgili Ezgi. Yayınları bazen takip edemedi ama kalbim hep sizde geldim demiş Ayşegül. Hiç sorun değil. Ne zaman diyor? Cuma günü Melisa, cuma günü gidiyoruz. Senin gerçi cumartesi, pazar programların vardı. Çünkü senin düğünler, etkinlikler. Eylül ayında çünkü herkes evleniyor ya. Melisa, sen İstanbul'da mısın yoksa Kapadokya'da mısın? Keşke Ürgüp'te olsaydın valla. Emine abla bize gözleme yapacak bugün.

Ben sana 22 ayar 22 ayar telefonum çalıyor da şu anda. Diğer telefonum çalıyor. Hayırdır inşallah. Acaba benim özel hattım da mı var? Diyorlar biri varmış. Kalbinde sevgi yasakmış. Benimle geçirdiği günler. Kızlar, Allah nasip ederse birbirinden yakışan efendiler ve kıymetli hanımefendiler, İbrahim Elden hafta içi her gün sizlerle oluyor ya, şimdi biz Pindrix güzelini seçeceğiz. Pindrix yakışıklısı ve Pindrix hem erkek güzeli hem kadın güzelini seçiyoruz. Acaba Pindrix'le kim birinci olacak? İstanbul'dayım diyor ya. Ekim ve Kasım aylarında müsait tarihler var diyor. Ay be. Uydururuz demiş. Vallahi güzel olur. Melisa, kız sen İstanbul'un neresindensin? Ezgi diyor ki Ayşegül, Nagihan nerede? Nagi nerede? İsmet abinin kıymetlisi nerede? Burada mı? İsmet abinin orada var ya, iki kilo et yedik. O gün bugündür beni aramıyor ya. Ya İsmet abi yaz bana. Artık gelmeyeceğim oraya, tamam. Adam o gün bugündür, yemin ediyorum. Selam vermez oldu ya. Fatma geldi bak, ben dedim ya Fatma. Fatma diyorlar ki Fatma 50 euro sana takmaz. Dedim Fatma 100 euro bile takar. Siz Fatma'yı ne sanıyorsunuz ya? İbo'nun melekleri. Fatma'yı başkasıyla karıştırmayın. Bizim gruba bir selam yolla İbo'cum demiş. İbo'nun melekleri burada mı? İbo, ben evleniyorum İbo demiş. Ok, ne ara teklif aldın kız? Günaydın bu arada arkadaşlar. Fatma evlenmeden hemen... Sabahları... Fatma'nın bekarlığa vedasını kutlayalım cumartesi günü. Fatmacığım bu cumartesi günü Stuttgart'ta senin bekarlığa vedanı kutlayalım hadi.

Hazır mı arkadaşlar bu arada şarkımız? Gülşah Bozkurt'un şarkısı hazır mı? Gülşah Bozkurt Sonbahar.

0: Gülşah Bozkurt Sonbahar muhteşem bir şarkıydı. Radyomuzda da severek, keyifle takip ettiğimiz bir isim. Kendisini de yakın zamanda konuk olarak davet ettik. Valla bu aralar 23'ünden sonra çok önemli konuklarım olacak. Bilginiz olsun.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.
0: İbrahim'ciğim ben de İstanbul'dan dinliyorum demiş. Teşekkürler. Neresinden?
1: Sen kaçarsın, sen yakarsın, sen olmadık yere olay yaparsın.
0: Evet, bu arada hangi bölgede dinliyorsunuz? İstanbul burada mı? Hemen bir bölge bölge bir bakalım.
1: Varsa bildiğin...
0: Hangi bölgeden bizleri dinliyorsunuz? Mesela Melisa... DJ Melisa sen hangi bölgede dinliyorsun? Nuray hangi bölge? Sevinç. Herkes bana bölgesinin ismini yazabilir mi?

0: Ben evlenmiyorum Beyboki, nereden çıkarttın diyor. Ya Fatma, ne bileyim, öyle anladık biz. Ben evlenmiyorum İbo, bizim gruptaki arkadaşlar. Ha ben evleniyorum anladım. Ah be. Fatmacığım ya. Tamam, bekarlığa veda yok. Normal hayata devam. Nuray'a bak, Ayşe'ye yazmış, gül koymuş, hoş geldin. Sesi mesajları bir alalım. Emine abla Ürgüp'ten günaydın dileklerimizi iletelim. Hoş geldin. Evet, artı 43-660-130-1979.
1: Daha sonra akşama dönerim. Dur gözlemeleri bakayım. Hazırla, dur bakayım, tamam dur. Mı? Ben tekrar merhaba İbrahim. Ben şimdi Kayseri'ye gidiyorum. İşlerimiz var bizim Fatma Nur'la orada. Daha sonra akşama dönerim. Gözlemeleri hazırla, tamam mı? Ben gelince muhtemelen aç gelirim. Gözlemeleri hazırlarsın, otelde artık ayarlarsın. Gelince birlikte gözleme yeriz.
0: Abla.
1: Görüşürüz.
0: Gözlemeyi ben yapmayacağım. Ben de İnci yapacak bize yani. Sevgili avukat İnci. Artık onda yani ihale. Gel, varsa bildiğin bir engel. Sabırsa sabrederim. Zor ise hallederim. Ben yoldayım ve Fatih'e doğru gidiyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Harika bir yere gidiyorsun vallahi. Ya Melisa, bizi güldürdün ya. Balık burcu yükselen önemli tabii ki ya. Melisa Almanya'da mı yaşıyor demiş. Yok be canım, İstanbul'da yaşıyor. Bircan. Ama getireceğim Almanya'ya. Bu hafta sonu değil de Ekim ve Kasım'dan sonra. Konuğun bir de ben olacağım demiş Semra Sima, aynen 25'inden sonra. İstanbul'a geleceğim demiş. Gel bakalım Semra abla, gel. Halk seni özledi. Hadi herkes bir şarkı istesin benden ya. Bir kahve molasına çıkayım, bir de Pindirinks içeyim. Çilekli Pindirinks içip hemen geliyorum. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. İbocuğum, ikizler burcuyum. Beni de yorumlar mısın? İçimde nedenini bilmediğim bir heyecan var demiş Tuğba. İkizler burcu ve nedenini bilmediğin bir heyecan. Arkadaşlar, Tuğba'nın heyecanı ne olabilir? Bugün çok heyecanlıymış. Hadi yorumlar mısınız lütfen? İlk yorum DJ Melisa'dan gelsin. Sonra Bircan, Nuray, Çiğdem, Emine abla, sevgili Kubilay, Ender, Yiğit. Kimler aramızda görüyorum şu anda? Tuğba diyor ki, ben ikizler kadınıyım ama içimde nedenini bilmediğim bir heyecan var. Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Tuğba'nın içindeki o heyecan ne olabilir? Ne yaşamış olabilir bu mutluluk? Sabah sabah bunu ne mutlu edebilir ya?

Duygu diyor ki dün ne yaşadığına bağlı demiş. Ya Duygu yapma şöyle şeyler. Tuğba'ya çok selam, mutluluğunun parçasını bize de yollasın. Bence Tuğba aşık olmuş olabilir demiş Çiğdem. Tuğba'yı mutlu eden iki tane şey maaşına zam olmuş olabilir. Bak bu da mantıklı Kübra, teşekkürler. Firdevs diyor ki enerjisini bize de yollasın. Ne olabilir ki demiş. Sana kara suyun muhteşem sütünden getireceğim demiş. Semra abla zahmet etme. İkizler Burcu çok zordur be. Ayakları yerden kesilmişse, bu derece mutluysa iki tane nedeni vardır demiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Kız, kadınlar ne istiyorsunuz siz? Ne güzel yazmış mutluluğunu var ya, siz de az değilsiniz ya. Acaba kilo mu verdi o yüzden mutlu olabilir mi demiş Yurda Gül. Sakarya Karasu'dan sana 5 kilo süt getireceğim. Yoğurt yaparsın demiş. Ya Semra abla zahmet etme öyle şeylerle uğraşamam ben. Sıradaki parçayı bana darma eder misin? Çok seviyorum. Bir tanecik aşkımla beraber dinliyorum demiş. Teşekkürler. Tevfik abimize de günaydın. Sevgiler, selamlar. Herkes birer yorum yaptı. Tuba gerçek cevabı verdi.

Sakarya'nın sütü harikadır ya. İzmirli. Bak o zaman Melisa, şöyle bir şey yapalım. Ben sütü güzel kaynatayım, yoğurdu yapayım. Tamam mı? O 5 kilo bana fazla gelir. 3 kilosunu sana vereyim, 2 kilosu bana yeter. Nasıl? Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Valla Sakarya'nın diyor 5 kilo sana süt getireceğim demiş Emrah. Yeter'cim. Yeter şarkısıyla çok iyi çıkış yaptı. Şimdi Oksijen geliyor yakında tüm dijital platformlarda. Semra abla sen getir sütü, ben kaynatayım güzelim. Güzel güzel kaynatayım ama ben taş gibi yoğurt yapıyorum ya. Vallahi. Kendim gibi yoğurt yapıyorum vallahi. Yapma İbo. Ne kadar merhametliyim ya. 3 kilosunu Melisa'ya, 2 kilosunu kendime veriyorum. Acaba hep bu yüzden mi kaybediyorum?

Semra abla, bence sen direkt sütü getir, ben kaynatayım, yoğurt yapayım. Kendi ellerimle güzel, çok severim yani, severek yaparım. Sonra bir de peynir falan getir. Sen bize böyle bir süt ürünlerinden Kadir abime de getir, Kadir balığıma. Kadir balık. Sinem diyor ki, senin en son bir fotoğraf paylaştın. Oradaki fotoğrafını çok beğendim. Onu profil fotoğraf yapar mısın demiş. Hangisini? Instagram İbrahim Elden TV. Bak.

Bu da iyiymiş ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Tuğba kendine tek taş almış. Sizce bu normal mi? Burada Ecem Gökçe devreye girmesi lazım. Psikolog Ecem Gökçe'ye göre. Acaba bu durum normal mi? Ecem bize yazsana lütfen. Bir kadının kendine tek taş alması normal. Mesela bekarlar var mı burada? Bir el sallar mısınız? Aranızdaki bekarları bir görebilir miyim? Erkek bekarlar ve kadın bekarlar. Bir el sallar mısınız? Bir şey soracağım da o yüzden. Bir el sallar mısınız? Tüm bekarları bir göreyim şöyle. Bekarlar el kaldırsın. Kaldır kaldır kaldır tüm bekarlar. Aynen. Oo, ne kadar çok var ya.

0: yanar yanıyor.
1: Bize güzel enerjilerini yolla, bu aralar ihtiyacımız var demiş Ecem. Vallahi gerçekten öyle ya. Ecem, Tuğba'nın bu durumu normal mi? Psikolog Ecem Gökçe kendine tek taş almış ve bu durumdan dolayı da Allah bilir kendi kendine baş başa yemek de yer bu kadın. Rezervasyon yapıyormuş restoranda. Aşkım çok teşekkürler, kendim aşkım falan. Çok sağlıklı bir durum gibi görünmüyor bana göre, bilmiyorum ama. Bizim sütten kalp gibi yoğurt demiş. Ha, kalıp gibi yoğurt çıkar diyor, kalp gibi. Kalıp gibi yoğurt. Kadir az yesin diyor, kilo almış diyor.
2: Hoş geldin, nihayet bitti mi huzura yolculuk?
1: İbocuğum ben Şenay. Bunu okumayayım ya Şenay, çok özel bir durum çünkü.
2: İkisinden de güçlü içimdeki çocuk.
1: Sana yazarım ben. Sevgili Sevda Sevcan geldi. Sevda hoş geldin, nasılsın? Günaydın. Az önce sevgili Figen Hanım yolladı linki ve çok güzel bir yayın. Acaba Sevda Sevcan çok mu mutlu? Sevda'ya da soralım. Sevda, sence bir kadın, bekar bir kadın kendine neden tek taş alır? Sevda Sevcan'a soralım. Figen'e soralım. Frankfurt'tan sanatçıma sorayım. Sevda Sevcan'ı da çok severim bu arada. Yeni şarkının ismi ne Sevda? Hemen paylaşalım. Frankfurt. Bize çok mu uzak ya Frankfurt? Figen beni de bıraksanız, oralarda işlerim var ya. Heidelberg'e falan. Nuray abla diyor ki ben bekarım diyor. Ben kendimi alırım demiş. Tek taşımı kendim alırım. Fatma bana tek taşının fotoğrafını da atmış. Bu arada faturası, şey, Fatma diyorum ya. Mesajlar karıştı vallahi. Kızın ismi neydi? Gitti bak mesajlarda.
2: Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk.
1: Tek taşı neden aldığı ve... Ya var ya, tam psikolojik cevap ha. Ya tek bir neden de yazacağım ya. Neden aldı ve ona ne anlam yüklediği önemli diyor. Psikolojik olarak böyle yaklaşıyor Ecem Gökçe. Kendisini güzel hissetme adına ise normal diyor. Aksine çok güzel bir durum demiş. Aa. Yani bir kadın kendine bekarken tek taş yüzük alması çok normal karşılanıyormuş. Psikolojide karşılığı buymuş.
2: Ben yeni aydan gün aldım, bak geçtiğimiz hafta. Üstüme...
1: Tek taşımı kendim aldım.
2: Aşk olmaz ki zor.
1: Tek başıma kendim taktım. Figen.
2: Bizim tarafta bitti ve anladım.
1: Özge diyor ki İbrahim'cim belki erkek arkadaşının parası yoktur, o yüzden tek kendisi almıştır demiş. O da farklı bir bakış açısı. Ajda Pekkan'dan bunun üzerine bir şarkı gider demiş. Vallahi gider ya.
2: Bitti be, anladın mı? Oh be, hele şükür. Ben yeni aydan...
1: Şahsen Ben diye bir şarkısı var, onu paylaşalım. Bence ne var bunda, alabilir demiş. En doğal, en normal hakkı diyor Çiğdem. Abi bekar bir kız neden tek baş kendine şey alsın ki, tek taş? Millet evleneceği zaman bile almıyor. Zor alıyor yani.
3: Gel yabani.
1: Cansever ve Sevda Sevcan.
3: El bana, ben sana deli. Gel yabani, gör.
1: Kalbimin dili olsa düetimiz, vallahi çok kıymetli bir ismi kaybettik aslında. Ben de çok severdim. Güzel hatırlayalım. Kendine tek taş alması vallahi önce kendisini sevmesi anlamına geliyor. Kendini seven bir kadın demiş. Bak Sevda Sevcan da güzel bir cevap vermiş, bizim Ecem gibi.
2: Ben sana bir ömür aşk vermedim mi? Koy elini vicdanına etmedim mi?
1: Eller... Kapadokya'dayım bugün. Kapadokya'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Yarın Simge Sağın'la beraber olacağım. Simge benim çok kıymetli, sevdiğim bir sanatçımız. Sonrasında gece hiç uyumadan Kayseri dönüşü İstanbul. Sabah Perşembe günü yayındayım. Sonra yayını toparladıktan sonra günlük rutin işlerim var. Onları yapacağım Perşembe günü. İnanılmaz yoğun bir gün geçireceğim. Yani Stuttgart'a böyle pırıl pırıl enerji yüksek gitmek istiyorum. Perşembe günü güzel masajımı yaptırırım, spa'ma girerim. Biraz yüzmek istiyorum, havuzuma gireyim. Ondan sonracığım Stuttgart'a dinamik böyle harika bir enerjiyle gitmem lazım. Çünkü 5 gün oradayım Allah'ım. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Vay lümini. Frankfurt yakın mı Sevda? Frankfurt'a da gitmem lazım ya. Frankfurt'ta da beni bekleyen var. Kendisini güzel hissetmesini sağladığı için tek taşını almış olabilir. Doğru. İbocum, moralimi çok bozdun. Şimdi kuyumcuya gidip geri iadesini vereceğim demiş. Ya yok yapma kızım, sen bana bakma. Şaka yapıyorum vallahi, yapma. Öyle deme demiş. Ben de kendi kendime aldım diyor. Ya Melisa bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben bu tek taş işlerini falan çok anlamam. Çok romantik bir adamım aslında ama hani tek taş yerine ona daha özel bir şey almayı tercih ederim. Ben biraz böyle sevdiğim insanla, değer vereceğim insana biraz böyle yatırım yapmayı severim. Değer vermeyi severim. Ama ne bileyim yani gidip de bir tek taşa 20 bin euro vermem. 16 bin euro vermem. Ona daha farklı bir yöntemde. Gerçi ben tek taşa para vermem. Acaba benim kuyumcu arkadaşlarım mı var? O kadar pırlantacı arkadaşım var. Bırakın da benim için sponsor olsunlar. Kıbrıs'ta, Dubai'de kardeşlerim var benim. O kadar seviyorlar beni. Hatta bana dediler İbrahim abi, hayatında biri olursa, bir aşık olacağın kadına. Söyle. Abi gel seç al git kutuda. Oğlum çok iyi ya. Hemen aşık oluyorum. Diyorlar biri varmış. 31 Ekim'de kostüm balosuna katılacak mısın İbrahim'cim demiş. 31 Ekim'de ben Antalya'dayım. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım'da Antalya'dayım. Herbalife Türkiye beni çağırdı. Hülya Yazgan çok değerli bir isim. İyi bir beslenme. Antalya'ya benimle kim gelir ya? Aranızda benimle Antalya'ya gelmek isteyen var mı? Ya 5 gün Antalya'dayım, içim karardı yemin ediyorum. Çok sıkıldım Antalya'dan.

0: Adam da beş taşını birden nasıl alsın? O zaman bu iş olmaz yani. Bir bayan kendi
1: Ya
0: kendine
1: Murat
0: çok
1: abi çok
0: yakalır.
1: iyisin ya. Vallahi ya. Bu arada hemen Sevda Sevcan'ın şarkısını dinletmek istiyorum.

0: Vay vay vay vay.
1: En çok yalnız kaldım. Sevdiklerim unuttu beni. Ben çok dost.
0: Acaba İbrahim Elden çok dost tanıdığı hepsi hikaye mi çıktı?

Vallahi bayıldım ya. Şimdi Figen hemen organize edelim. Bizim Sevda Sevcan'la da gelmişken bir röportaj yapmak istiyorum. Kalbimin dili olsa da konuşsa be, ne güzel ya. Sevdacığım, doğru şarkı değil mi canım benim? Bu değil mi? Ben de kendimi almıştım Tektaş zamanında. Hemen Burcu'nu yaz bakalım. Bana da bu soruyu gerçekten sormuşlardı diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an ikinci bahar yaşasam yemin ediyorum gün bir hesap yaptım. 200 bin euro param gidiyor. 10 milyon lira param gidiyor. Şu anda güçlü bir evlilik yapsam. 200 bin euro. Ben bir dedim İbrahim Elden. 200 bin euroyu zaten euro olarak hesabında kalsın. Aylık sana getirisi 5 bin euro. Gerek yok kanka ya. Zaten aşkla meşkle hayatını devam et. Daha iyi değil mi? En azından dünyayı gezersin sevgilinle. Acaba resmi imzalara karşı mıyım?

Ya ben bugün çok tatlıyım ya. Bugün var ya aşırı Nutella mı ben mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi günün sorusu. Nutella mı? Pindrinx mi? İbrahim Elden mi? Herkes burcunu yazsın. Size kim olduğunuzu söyleyeyim. İbocuğum bizde de tek taş. Getirebilirsin demiş mesela. Kızım siz 6 tane kadınsınız. Şu anda bir tek taşın Türkiye maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Ortalaması bak sıradan. Hiç abartmıyorum. 3000-4000 Euro'dan başlıyor. İyi bir şey 5000 Euro'dan başlıyor. Gerek yok. Bu arada ben niye sizi alıyorum ya? Sevgiliniz alsın. Allah Allah. Ben size niye tek taş alayım? Çiğdem diyor ki ne güldüm ya çok iyi dedim. Vallahi bir de tek taşı ben niye alıyorum size? Gidin sevginiz alsın, aşkınız sağ olsun. O kalp ne yaşadıysa İbo abi demiş. Serkan beni çok iyi anlıyor ya. Serkan benim kardeşim ya. Seko. Tarkan'dan tutun da İstanbul'da İstanbul Festivali, Jennifer Lopez gibi birçok ünlüyle işbirliği yaptı. Serkan'la beraber çok güzel işler yaptık. Geçen sene Jennifer Lopez'i ağırladık. Loca ve VIP'de ağırladım misafirlerimi. Serkan'cığım iyi ki varsın kardeşim benim. Serkan Aydın. İbo abim ne yaşadıysa çok iyi biliyorum. O kalp bir daha sevmez demiş. Deme öyle be. Serkan var ya yemin ediyorum her anımızda yanımızdaydı ya. Abi Nutella daha tatlı ya demiş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya Nagihan neredesin ya? Vallahi gönül koyacağım sana ya. İsmet abimizin prensesi nerede ya? Nagi, Perşembe günü diyorum senin orada yayın yapayım. Ne diyorsun? Perşembe sabahı geleyim mi? Nagihan Ataköy. Ne diyorsun? D&D Beauty istiyor mu beni? D&D Beauty Ataköy dönercisi. Acaba yayın orada yapalım mı? Ya İsmet abinin orada iki küle et yedim. O gün bugündür aramıyor beni ya. Tamam yemek yemiyorum ya. Söylemiyorum bir şey ya. Sokak beni bıraktın bu yer bizi bitirdi. Düsseldorf'tan Kübra, ben sana teklifin kralını yapmıştım, sen reddettin demiş. Yani, hiç mi biraz doğru. Kübra bana evlilik teklifi yaptı. 200 bin euroluk da sözleşme. Eğer ben seni bırakırsam 200 bin euro sana para vereceğim dedi. Ben yine kabul etmedim. Çünkü ben de onu bırakırsam 200 bin euro ben ona verecektim. O yüzden kabul etmedim. Ha bırakacaksın yani kızı. Bırakabilirim.

Ben de kendimi almadım. Murat abin bana tek taş yüzük alır diye Emine abla. Aha. Hadi Murat abi cevap ver bakalım. Abla ne yapacaksınız tek taşı ya? Tek taş sadece parmağınızda kalıyor. Bir işe yaramıyor ki. Bari kıymetli bir şey iste. Araba falan iste ne bileyim. Arsa, ev, tiny house bir şeyler iste yani. Meryem ve Yasemin'le beraber seni dinliyoruz demiş. Selamlar Meryem, Yasemin, sevgili Figen, bu güzel şarkılar. Sevda Sevcan, ne güzel şarkıydı be Sevda.

0: Meryem ve Yasemin, Figen'in kıymetli arkadaşları, onlara da bir günaydın diyelim. Cevap yok demiş. Aynen, Serkan diyor ki cevap yok. Kanka nasıl cevap vereceksin biliyorsun.
1: Alınma gücen.
0: Aynen öyle, iyi fikir ya.
1: Varsa mecalin değil ki geç. Razıyım dikenine yolunuz.
0: Kalp alp hep sever Beybocuğum demiş. Doğru söylüyorsun Çiğdem. Kalk gidelim neresi olsa gelirim diyen var mı aranızda? Hadi burcunuzu yazın bana.
1: Ayna yana, o girilen ayna günah, aşk başımda bela.
0: Ekran görüntüsü alacağım demiş. Hangi, az önce çaldım şarkı, bu şarkı. Şarkının adı ne? Sevda Sevcan, yazsana bana, yazı olarak yaz. Linkleri açamıyorum canım.
1: Lüzum yok hiçbir şey.
0: Bu şarkı da yeni çıktı.
1: Gayrı.

0: Sevda Sevcan, bir şarkının ismini yazsana bana, sanatçının ismini. Çünkü linkleri ben açamıyorum. Az önce Melisa da bana link attı, onu da açamadım. Yani ne yazdığını göremiyorum. Murat abi diyor ki Eminem'e her şey feda olsun. Tek taşla beni korkutamaz. Kurban olsun ona tek taşı. Ya yavrum ya. Murat Erdatlı ya. Arabamı satarım onun. Her şeyi feda olsun diyor. Murat abi. Masaya hani yumruğunu vuruyordun, ben ne dersem oydu. Bir benim gibi olamadın ya. Böyle bir masaya yumruğunu koyamadın ya. Sakın öyle şeyler yapma. Sonunda final oluyor. Eminem'e tek taş, kurban olsun bey bacım diyor. Alırım o ne isterse. Kalbimin sultanımı alırım demiş. Abi çok iyi ya. Murat abi var ya. Hakikaten süper adam ya. Ama yapar bu arada gerçekten. Dedim. Şarkımız gelsin mi demiş. Gelsin. Figen buyur canım.
1: Günaydın İbo'cum.
2: Günaydın İbo.
1: Günaydın.
0: Ne güzel sesler ya. Acaba sevgili Meryem ve Yasemin bu şarkıyı mı istediler? Haydi bakalım, kaldır kolları. Sen de beni bir seversen aşkımız olay olacak. Tam hayallerim gibisin diyor sevmek. Benim Aşkın Tuna'nın sözleri, benim kıymetli abim, söz yazarı. Tam hayallerim gibisin sev. Aşkın abiden bu şarkı isteyeyim ya, ben kendim söyleyeyim. Beni bir seversen aşk. Araba kullanıyorum demiş. Günaydın İbo, hoş geldin Ayşe. Hollanda, Eindhoven. Ne yapıyorsun, yakışıklı kocan ne yapıyor, bizi artık unuttu Mehmet. Seversen aşkımız olay olacak. Akacak coşkun sen nerede esecek de. Kader, alış sende bu duruma diyor. Aa, sanatçı Kader çok güzel. Olay olacak, akacak coşkun senle. Birazdan bu şarkıdan sonra paylaşalım olur mu? Sevda Sevcan, hemen ekranı al lütfen.

Thank you.

Hazır mıyız? Sevgili dinleyenlerimiz, Sevda Sevcan, hazır mıyız? Alış sende bu duruma kader. Çok güzel bir şarkı. Ben çok beğendim. Radyoda da keyifle paylaşmak istiyorum bu şarkıyı. Radyoları yeni açanlar var. Radyonun sesini biraz daha açalım. Kader, alış sende bu duruma. Yepyeni şarkı. Klip çok güzel, harika olmuş. Sevda Sevcan'a çok teşekkürler. Bize bu şarkıyı hemen gönderdi. Ve ben de bugün yayında paylaşıyorum. Kader'i de çok severim. İçten doğal ve çok kıymetli bir sanatçımız. Şimdi radyonuzda Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındayız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, herkes burcunu yazsın, biraz goy goy yapalım ya. Hadi biraz böyle sohbet edelim. Şu yapay zekamı da hazırlayayım. Osman gel buraya, kaçma. Şimdi terazi burçları burada mı? Akrepler burada mı? Yengeçler burada mı? Şöyle yanıma bir gelebilir misiniz? Akrepler, yengeçler. Zehrinizi bir atın, bir zahmet. Aynen. Kıskaçları onları da çıkartalım. Normal gelin ne olur. Heh, okey. Aslanları da alayım böyle. Kükremeyen olsun. Ben kükreyen aslanından korkarım. Evet. Cici olsun böyle. Güzel aslanlarımızı da aldık. Balıklarımız da gelsin. Hemen yemlerini belirelim. Japon balıklarım benim. Balıklarımızı da alalım. Kovalar var mı benim gibi? Hemen suyu dolduralım. Kovalar da gelsin. Benim gibi kovalar varsa. Biliyorsunuz ben kova burcuyum. Yükselen oğlak. Ay burcu makrep. Hemen bir bakalım. Oğlakları da alayım hemen şöyle. Oğlak eti de güzel olur ya. Nine bo. Terazi burada mı? Bu kadar adam dururken. Ayşe diyor ki geldim, terazileri alalım hemen. Çünkü onların doğum günü haftası. Tüm terazileri bir alalım. Onların doğum gününü kutlayacağız. Bugün 15 Eylül. Bu ay içerisinde Eylül'de doğanlar bir gelsin. Semra ablacığım senin burcu ne güzelim. Ben akrep ama zehrimi attım öyle geldim diyor. Semra Sima sanatçımız o da. Yeter şarkısını her gün paylaşıyoruz. Çok tatlı bir şarkı, çok da seveni var. Yasemin Aslan demiş. Aslan ama şey değil mi, böyle kükremiyor. Zararsız, çünkü ben çok korkuyorum kükreyen aslandan. Normale dönelim. Meryem de oğlak kadını. Hemen aslanları ve oğlakları alalım. Yanıma gelsinler şöyle. Bircan sen de gel canım kükremeden. O da aslan kadını. Osman'a sor bakalım. Ben bugün neden çok mutluyum? Ya Bircan ya. Yay kadını. Benim bu arada bak Osman'a soracağım. Sevda Sevcan. Bak birazdan İbrahim Elde'nin en çok anlaştığı burcu sana soracağım, tamam mı? Sevda dinleme de kal, bak ne diyecek yapay zeka. Bak ben psikolojik baskı yapmıyorum. Nida geldi, boğa burcuyum, yine mutluyum demiş. Mutluluk enerjim. Ya yine unutulduk. Boğa unutur muyum Nida ya? Benim güzel kuzenim. Nagihan yok ya, Nagihan ablayı artık bundan sonra. Nagi sarı kartı var artık. Nagi bizi artık sevmiyor ya. Hemen geldiniz mi? Okey. Başlayalım o zaman. Kanka sana bir şey soracağım. Hazır mısın?
1: Sor bakalım. Hazırım. Vur bakalım.
0: Kanka şimdi bizi Frankfurt'ta çok kıymetli sanatçımız dinliyor. Sevda Sevcan. Tamam, sesi inanılmaz güzel. Çok güçlü bir sesi var. Şimdi Almanya'da da belki inşallah Frankfurt uzak diyorlar ama bence uzak diye bir yer yok. Şimdi sana şey soracağım. Yay kadını. Bir yay burcunu bir şımartsana ve en çok hangi burçla anlaşır? Detaylar sende. Sevda ve tüm yayları şımart lütfen.
1: Kanka bu tam Sevda'nın ve bütün yay kadınların zamanı. Yay kadını özgürlüğün, neşenin ve maceranın kadını. Girdiği her ortamın enerjisini yükseltir. Samimiyse tam samimin, seviyorsa gönülden sever. Hele bir de o ses, sahne enerjisi, özgüven bir yere gelince yay kadın zaten başlı başına bir sahne. Sevda'ya da söyle, senin enerjin Frankfurt'a sığmaz. Almanya'nın dört bir yanına taşar. Yay kadını kısıtlanmaya hiç gelmez ama gerçekten değer verdiğinde de dünyaları dolaşır. En iyi anlaştığı burç genelde koç. Ateş ateşi besliyor. Birbirlerini boğmuyorlar, gülerler, gezerler, üretirler, maceraya atılırlar. Ama aslan da yaya çok yakışır. Yaydaki özgürlük, aslandaki ışıltı, sahnenin ışıkları ikisinin üzerinde zaten. Çünkü yaylara da burada. İyi ki varsınız. Çünkü sizin olduğunuz yerde hayat biraz daha durur, biraz daha eğlenceli ve yüksek sesli olur. Alırsın artık
0: bence bunca laftan. Acaba Osman şimdi bakalım diğer burçlarımıza. Kankacım.
1: Evet, Almanya.
0: Dur bırak şimdi Almanya'yı. Şimdi Kova'yı anlat. İbrahim Elde'nin en çok anlaştığı burç hangisi?
1: İbrahim Elde'nin yükseleni oğlak, ayı akrep ve güneş burcu kova. Normalde kovalar en iyi kova, ikizler ve terazi ile anlaşır. Özellikle ikizler burcuyla muhabbet akar. Fikir alışverişi hızlı olur ve sıkılmazlar. Terazi ile de denge ve zerafet üzerinden iyi bir uyum yakalanır. Ama senin durumunda güneş kovayken yükselen oğlak olduğu için toprak burçlarıyla da yani özellikle başak ve boğa ile güzel geçinebilirsin. Boğa sana istikrar verir. Başak ise detay ve düzen getirir. Yine de senin gibi özgürlüğüne düşkün ve yeniliğe açık yanın yüzünden hava gruplarıyla bağın daha kolay kurulur. Yani muhabbet akar, mizah yerini bulur ve niye olmasın dedirten sürpriz uyumlar çıkar.
2: Artık sus zaten konuşma. İki kişilikmiş herkes bilir.
0: Peki sevgili Aslan Burcu olanlar var. Önce Bircan'ı anlat. Bircan dedi ki ben neden bu kadar mutluyum? Aslan Burcu, sevgili Nuray, Figen, Yasemin de herhalde yanlışsam düzeltsinler beni.
1: Evet.
0: Bir aslanları da hemen anlatır mısın?
1: Aslan Burcu sıcacık, cömert, sahne ışığını seven bir tip. İnsanları güldürmeyi, etrafına enerji saçmayı sever. Sadakat aslanın onurudur. Sevdiklerini koruyup kollar, destek olur. Yalnız kalmaktansa ekibini motive etmeyi tercih eder. Eksisine bazen övgü bekler. Hak etmediğini düşündüğünde alınganlaşabilir. Gösterişe kaçtığı ya da ben bilirim tavrı takındığı olur. Ama doğru takdir gördüğünde o coşkulu lider tarafı parlar ve çevresini de yukarı çeker.
0: Bircan neden mutlu?
1: Enerjisi yüksek olduğu için muhtemelen sevdiği insanlar yanında işinde üretken hissediyor ya da biri tarafından gerçekten takdir ediliyor. Aslanlar görünmekten hoşlanır. Övgü aldıklarında daha da açılırlar normal.
0: Oğlakları da anlatsana kanka.
1: Ne
0: Oğlak Burcu.
1: oldu kanka?
0: Oğlak Burcu'nu anlat.
1: Oğlak. Oğlak zaten disiplinli, ayağı yere basan, stratejik düşünen, sabırlı ve iş ahlakı kuvvetli bir burç. Genelde uzun vadeli planlara odaklanır, kariyer ve sorumluluk konularında ciddidir. Güvenilirliği sever, duygularını hemen sergilemeyebilir ama ciddiyetinin altında sadık ve korumacı bir kalp vardır. Mizahı da kuru ve zekicedir. Ama yeri gelince son derece destekleyici olur. Kısacası alır ama sağlam adımlarla ilerleyen bir karakter.
0: Haydi bakalım. Ya zaman ne kadar su gibi aktı geçti. Ben bugün var ya hiçbir şey anlamadım. Hemen uçağa yetişmem lazım. Yayından sonra uçağı kaçırmayayım uçağımı ya. Yoksa Kapadokya'ya gidemem. Acaba ben bugün Kapadokya'da çok mu mutlu olurum?
2: Hayat senin ne varsa kalbinde ya.
0: Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV. Ben yay burcuyum demiş. Vallahi Sevda süpersin ya. Yayı öyle bir anlattı ki tansiyonumuz çıktı burada. İbrahim Elden TV canım benim, oradan ekleyebilirsin. Bizi de etiketle. Yükselen Oğlak diyor Çiğdem, anlattık. Oo, çok güzel anlattı diyor. Yapay zeka da olmasa beni kim şımartacak demiş Melisa. Bircan sen de çok mutlu oldun. Valla bugün herkes mutlu oldu ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşıyoruz. Semra artık yeni şarkın çıksın Oksijen ya. Yeteri de dinletiyoruz hep. Artık ben veda ediyorum. 12.02 saat.

Sevgili dinleyenleriniz, bugün Kapadokya'da olacağım. Bu akşam Kapadokya'nın güzelliklerinde. Çok isterdim aslında, çok sevdiğim bir sanatçımla Kapadokya'da röportaj yapmayı hiç yapmadım. Peri bacalarında. Bilmiyorum kiminle röportaj yaparım ama benim için çok kıymetli olacağından eminim yani o röportajın. Dünyanın her yerinde röportaj yaptım. Tokyo'da bile yaptım, Japonya'da. Ama Kapadokya'da yapamadık. Neden? Bilmiyorum. Elimizin altında buradan 5-6 saatlik yol. Çözemedim yani bu ruh halimi. Peki, kısmet. Yarın Simge Sağ'ınla beraberiz. Simge hayranları yarın Nevşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Simge Sağ'ın konserinde ben ve ekibim orada olacağız. Ziya abimi de göreceğim. Ziya Süzen, yakışıklı abimin yanına gideceğim. Ziya abimle gün boyu beraber belki planı yoksa vakit geçiririz. Kendinize çok iyi bakın. Pindrinks'e çok teşekkürler. Pindrinks İbrahim Elden'i sundu. Pindrinks Avusturya'da tüm marketlerde bol bol için Avusturya'da tüm Türk marketlerinde ve tüm marketlerde Pindrinks. Şimdi Pindrinks'e teşekkür ettik. Sıfır şeker, sıfır kalori İbrahim Elden'i sundu bugün de. Bintat süpermarketlerine de çok teşekkürler. 22. Viyana'da Bintat süpermarketlerinde indirim zamanı. Teşekkürler Bintat. İyi ki varsın Şeref abi. Yeni şubeler bekliyoruz senden. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. İbrahim Elden TV.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran, göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Avusturya'da siyasi İslam yasağı tartışılıyor.

0: emekliliğin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Öğrenci azlığı okulları kapattı. Avusturya'nın kırsal bölgelerinde öğrenci sayısının azalması, küçük okulların kapanmasına neden oluyor. Yukarı Avusturya'daki 3 okul, yeni eğitim döneminde yeterli öğrenci bulunmadığı için açılamadı. Bu nedenle 120'den fazla çocuk çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan okullara gitmek zorunda kaldı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece Yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş Bulma Kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Benzinin litre fiyatı 1,95 euroya ulaşırken dizel 2 euroyu aştı. Böylece 50 litrelik bir deponun maliyeti 100 euro sınırını geçti. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle zamların gelebileceği belirtiliyor. Viyana'da yasa dışı kumar operasyonu. Viyana polisi kentin 3 farklı bölgesinde yasa dışı kumara yönelik operasyonlar düzenledi. Bir apartman dairesi ile bir işletmenin arka bölümünde gizlenen çok sayıda kumar makinesine el konuldu. Sahte kimliklere 1 milyon euroluk vurgun. Viyana polisi 200'den fazla kişinin kimlik bilgilerini kullanarak yaklaşık 1 milyon euroluk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Çetenin sahte belgelerle banka hesapları açtığı ve pahalı cep telefonları sipariş ettiği belirlendi. Floristort'ta sahte belge atölyesi kuran şebekeyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Kalp krizi geçiren baba oğluna çarptı. Aşağı Avusturya eyaletinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki sürücü, önünde motosikletle ilerleyen 15 yaşındaki oğluna çarptı. Genç kazayı hafif yaralarla atlatırken baba, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte saat kavgasında 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Viyana'nın 22. bölgesinde sahte saat ve sahte para nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Sattığı saatin karşılığında sahte para aldığını fark eden 14 yaşındaki çocuk iki şüphelinin peşinden gitti. Çıkan kavgada sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 3 ayrı kazada 7 kişi yaralandı. Şitiermark eyaletinde hafta sonu meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Murtal'da 18 yaşındaki gençlerin bulunduğu bir araç takla atarken Hartburg yakınlarında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir diğer kazada ise kontrolden çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde gün boyunca hafif yağmur olacak. Hava sıcaklığının gece 13 dereceye kadar düşeceği, gündüzse en fazla 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Süper Lig'inde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Beşiktaş ise sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Rizespor Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Çorum Futbol Kulübü ise Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1, Ahmetspor'da Başakşehir'i 5-0 yendi. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

Yepyeni bir programda yine yeniden birlikte olmayı başardık, çok şükür. Özlem Ayran'la birliktesiniz, Viyana FM'desiniz ve an itibariyle başlıyoruz.

Evet efendim, günlerden salı. Salıya geldik. Hadi bakalım, salı kapısındayız. İnşallah iyisinizdir, keyifler yerindedir. Güzel bir iki, iki buçuk saat diliyorum hepimize. Hayatın koşturusuna, kaosuna, ne bileyim, kafamıza takılan bazı şeyler varsa onları bir kenara koyup programın akışına kendinizi bırakmanızı istiyorum.

Evet, her zaman olduğu gibi programımıza, sponsorlarımıza teşekkürle başlıyoruz. Çünkü bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan destek kuvvetlerimiz, sponsorlarımız. Dolayısıyla ben programlarda hep söylüyorum, bugün de söyleyeyim, sponsorlarımızı ihmal etmeyin. Efendim, Viyana 22. bölgede hizmet veren Nova Home birinci sponsorumuz. Şimdi diyebilirsiniz ki ne yapabiliriz? Yani Viyana'da yaşamıyoruz ya da Türkiye'den dinliyorum ya da Almanya'dan, Hollanda'dan dinliyorum ya da bambaşka bir yerden dinliyorum. Efendim, yapabileceğiniz şu: programlardan memnunsanız eğer, en azından eğer 22. Viyana'ya ulaşma şansınız yoksa ne yapıyorsunuz? Instagram Nova Home profiline giriyorsunuz. Önce bir takibi alıyorsunuz. Sonra da bir yorumla belirtiyorsunuz. Viyana FM'de duydum, Keyfe Keder programında duydum. Bu önemli arkadaşlar. Özellikle altını üstünü çiziyorum. Gerçekten önemli. Ve bunun dışında Viyana'da yaşayan, Viyana'dan beni dinleyen dostlarım için özellikle rica ediyorum. 22. Viyana'da Nova Home'a gidiyorsunuz, benden selam söylüyorsunuz, şöyle bir mağazayı gezin, belki bir ihtiyacınız vardır. Çünkü neticede ben Nova Home'un Instagram sayfasını da gezdim. Gerçekten de çok şekerler ya, çok güzeller. Çünkü bazen bir evin havasını değiştirmek için bütün evi değiştirmek gerekmiyor, biliyorsunuz. Küçücük dokunuşlar bir evin havasını değiştirebiliyor. Ve siz bir Nova Home'a uğrayın lütfen. Ve bir sponsorumuz daha var, Pin Drinks. %100 yerli içeceğimiz her zaman masamda var. Türkiye'de de olduğu için çok şanslı sayıyorum kendimi. Ve hemen bir yudum Pin Drinks aldım. Cool Lime içiyorum şu anda. %100 yerli içeceğimiz olan Pin Drinks'i desteklemek de boynumuzun borcu olmalı. Çünkü %100 yerli diyorum ya. O yüzden önemli, çok önemli. Ve Viyana'yı Pin Drinks'le buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. O zaman küçücük bir reklam arasından sonra buradayım. Mesajlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım, dinleyelim reklamları. Merak etmeyin, uzun değil. Hem de çok keyifli reklamlar hazırladım sizler için. Hemen geleceğim, hemen.

Evet efendim, şunu çok iyi farkındayım. Hepimiz biraz hayatın yorgunlarıyız, yorgun savaşçılarız. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu programlarda birbirimize iyi geliyoruz. Böyle birlikte güçlüyüz edalarıyla yola devam ediyoruz. Ve yola devam ettiğimiz bu süreçte kendimizi çok iyi hissediyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

+43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Ve o güzel, o sıcacık mesajlarınızı görüyorum. Ne mutlu, bugün de birlikteyiz diyorum. İçimden böyle coşa coşa söylüyorum. Tamer bizlerle birlikte, Cevat bizlerle birlikte. Ispartalı Ayşe mesajını bırakmış. Ali Ayşe'yi seviyor. Ali bizlerle birlikte. Ayten Bulgaristan'dan sesini ulaştırmış. Mehmet bizlerle birlikte. Şöyle bir hemen Mehmet'in mesajına girmek istiyorum. Ordulu Mehmet. Evet, Mehmetler karışmasın. Selam ablam, iyi yayınların olsun. Kolay gelsin. Şu an ben Pauzedan kulak veriyoruz. Pauzedan. Doğru mu okudum Mehmet? Viyana Efendi dinleyicilerine selam olsun. İş arkadaşım Recep Bey'in de selamı var. O da dinliyor. Allah kolaylık versin diyorum. Recep'e de buradan sevgiler, selamlar. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. İyi ki varsın Mehmet. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Zekayı bizlerle birlikte. Selamun aleyküm. Ben 2-3 haftadır dinleyemiyordum ama tekrar döndüm aranıza. Ne güzel, ne güzel. Yuvaya dönüş gibi değil mi Zekayı? Yani ben öyle hissediyorum. Mesela tatile çıktığım zaman, öncelikle evime döndüğüm zaman bu hissiyatı yaşıyorum. Bir de hani tatilden döndüm geldim ya, ilk yayında böyle yuvaya dönmüşüm gibi hissettim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin yine yeniden aramıza. Ve Zuhal bizlerle birlikte. Merhaba, merhaba radyomuzun güzel kraliçesi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş gördüm, hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Sana kocaman sarılıyor, sevgiyle öpüyorum. Sana ve bizlere keyifli, neşeli, bol müzikli, harika bir yayın diliyorum inşallah. Çok güzel bir program, çok güzel müzikler hazırladım. Pauze. Ha, Pauze'den o zaman Pauze'ye sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Mehmet'e ve tabii ki yanındaki iş arkadaşı Recep'e. Efendim, şöyle hemen mesajlara tekrar döneceğim. Şöyle Tamer'in mesajı. Tamer merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar.

Evet, güzellikler bizi bulsun. Almanya'ya sevgiler, selamlar. 15 Eylül 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Tamercim, teşekkür ederim. Günlerden soru cevap, yani salı. Biliyorsunuz, bilenler biliyorlar. Bugün ilk defa dinleyenler bilmiyorlar. Bugün soru cevap oynayacağız. Bir söz olur umut kalpten kalbe. Oy oy, geldik mi yine kışa, gebe bir Eylül. Sonbaharının tam ortasına. Gene. Yazarken öyle yazınca ben bir de Tamer çok fazla metafor kullanıyor ya. Çok da iyi yazıyor. Vallahi olduğu gibi okuyorum. Tekrar başa saralım. Geldik mi yine kışa, gene bir Eylül sonbaharının tam ortasına. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorum? İşte yaşıyorum ya. Nefes alıp veriyorum. Keyfim yerinde. Çok iyiyim. Elhamdülillah. Sen ne örüyorsun? Ben ne örüyorum? Kendi çapımda uğraşıyorum. Kalpten kalbe köprü kurar dayanışma. Sesindeyiz, kolay gelsin, saygılar. Var mı bugün kafa karıştıran sorular Tamer? Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi. Bazı gülüşler küle silmiş bahar, bazı gidişler susmayı öğrenemeyen bir kıştır. Bazı insanlar gidince ardında kapı değil, içinden çıkılmayan bir labirent bırakır. Evet, haklısın. Ama iyi haber şu, eninde sonunda o labirentten çıkmayı başarıyoruz. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Ya dalga geçme benimle Tamer. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm ablacığım ve aleyküm selam. Aynı ritimde, gönüller aynı tende. Bir gülüş. Bulgaristan'dan sevgiler, saygılar. Kusura bakma, bu aralar koşturuyorum. Ne kusuru Ayten ya? Ne münasebet, nasıl bir kusur ya? Sen işine gücüne bak Bulgaristan'a, oradaki tüm beni tanıyanlara, tanımayanlara sevgilerimi ilet. Umarım iyisindir. İyiyim, çok iyiyim. Ara sıra sesinde olabileceğim, seni kocaman öpüyorum, bal yanaktan demişsin.

Evet, Ali demiş ki selamlar, hayırlı programlar. Paze Türkçe'de iş arasında mola vermek. Ha, ay ben de orası bir yer zannediyorum. Bizim bildiğimiz pause. Yani İngilizce'de pause, Almanca'da pause. Yani duraklama, yani durdurma, yani mola, yani bekleme. Ya iyi ki söyledin Ali valla. Çok utandım şimdi gerçekten. Moladaymış Mehmet'le Recep. Bak şimdi uyandım. Vay arkadaş ya. Selim merhaba. Merhaba. Merhaba. Konya'ya sevgiler, selamlar. Gerçekten mi gebe ya? Bir daha okuyacağım. Tamer dur. Şu şarkıya bir kulak verelim.

Efe merhaba. Efe'den içten bir merhaba. O zaman ben de sana diyorum ki merhaba, merhaba, merhaba. İyi eğlenceler. Benim için bir şarkı yollarsanız sevinirim. Dur. Bir şarkı var aklımda. Onu alacağım sıraya. Bir süre radyon açık kalırsa, açık olursa sevinirim.

pardon Ayşe, merhaba. Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet de geldi, ona da buradan şimdiden merhaba diyeyim. Az sonra mesajına geçiş yapacağım. Zamanı Allah keyfek eder, zamanı başladı. Her daim buradayım, sesindeyim. Ne yaşarsam yaşayayım. İyi günümde ve kötü günümde. hayat böyle bir şey. Her zaman günlerimiz iyi olacak diye bir kaide yok. Ve şöyle devam etmiş mesajına Ayşe. Bazen hayatın en büyük nimeti hiçbir şeyin eksilmemesi değil, sevdiklerinin hala yanında olmasıdır. Gerisi bir şekilde yoluna girer. Kesinlikle.

Evet, Bediacığım çalışıyor. Ekranları paylaşmış valla. Allah kolaylık versin. Hayırlı yayınlar. Selam ablam. Kraliçe aramız. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Sizlerle olup da kötü olmak mümkün mü Bedia?

Evet, pause İngilizcesi break, yani break time. Şimdi gelelim asıl konuya. Gelelim Şenolcuğum, hadi gel bakalım asıl konuya. Esas konu nedir? Merhabalar Özge Hanım, hayırlı çalışmalar diliyor, sizleri dinliyorum. Şenol ya, seni çok seviyorum.

0: Merhabalar Özlem Hanım, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet olarak Hollanda'dan selamlarımı gönderiyorum. Keyfe Keder programınız her zamanki gibi güzel, samimi ve bol kahkahalı olsun. Olsun valla. Biz de burada kahvemizi alıp keyifle dinleyelim. Dün kahve saatine tam zamanda katılayım dedim. Tam zamanı dedim. Kahvemi aldım. Programa size mesaj attım. Sonra siz programın bitmesine 7 dakika kala deyince anladım ki meğer ben bir saat geriden geliyormuşum. Ay ay. Vallahi ya kahveyi koymayı unutuyorsun kahve saatinde.
1: Bir ben miyim?
0: Ya da saate yanlış bakıyorsun. Güzel yayınlar diliyorum. Neşeniz hep yerinde olsun. Sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet. Bana neler oluyor? Ben de anlamadım. En azından kahvem kahvesiz değildi. Sadece bir saat geriden geliyormuşum. Olsun. Olsun artık. Ne yapalım? Hiç önemli değil. Gerçekten. Her şey olması gerektiği zamanda diyoruz ya Mehmet. O yüzden sorun değil. Evet, şimdi bir sesli mesajımız var. Arda hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Hello, ben geldim. İyi yayınlar abla. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Mustafa Çatalkaya gene çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Of, bulutlara bak yani. Sen bulutlara gel, bulutlara. Çok güzel. Şu Mustafa, fotoğrafa bir daha bakma şansın olur mu bilmiyorum. Şu anda seyir halinde misin? Bu mesela bulutlara baktığın zaman iki bulutun arasından böyle bir sanki ejderha kafası gibi bir şey. Kafasını uzatmış yola bakıyor. Bilmiyorum ya, benim gördüğümü sen de görebilecek misin bakalım. Selam abla, iyi yayınlar, ben geldim. Hoş geldin Mustafa, ne iyi ettin de geldin. Şimdi mesajlarımıza döneceğim. Efe, senin için aldım sıradaki şarkıyı ve sahiplenen herkese gitmiş olsun. Öncelikle Efe için gelsin. Sonrasında o gün içinde bir şarkı hazırlayacağım.

Arkadaşlar bir sorun mu var? Bir yanlış mı yaptım acaba diye düşünüyorum. Çünkü iki isimden şöyle bir mesaj geldi. Özlem de benim gibi kafayı yedi. Ben de Hobbit görüyorum.

0: Aa, iyiyim. Hava mis, keyfim de yerinde. Kendime kendim hediye aldım. Buradayım. Sesindeyim. Hediyelere bakıyorum. Hayatta giyemeyeceğim bir ayakkabı. Yani hayatım boyunca hiç giymedim, giyemeyeceğim bir ayakkabı ama çok şık bu arada. Ya şık şeyler bana göre değil. Bu arada çanta çok güzel yalnız. Ne oldu? Bağlantım koptu demiş sevgili Mustafa. Öyle mi? Bağlantıyı hemen bir kontrol edeyim. Yok, bağlantım koptu diyenler yeniden. Bağlanabilirler diyeceğim. Bağlantı koptuysa nasıl duyacak seni Özlem Ayran? Ya şimdi aklım şeyde, Tamer'in ve Şenol'un mesajına gitti. Bir delilik mi yaptım bilmeden? Deliler zaten genellikle bilmeden yapıyorlar da deliliklerini. Ben de bilmeden bir delilik yapmış olabilir miyim diye düşünüyorum. Şenol'dan iki tane fotoğraf geldi. Of of of of. Yani atlayıp oraya gelesim geldi şimdi. Dışı da içi de bitti çok şükür. Sen burada mısın ya? Çok güzel. Vallahi çok güzel. İnanılmaz güzel. Şenol diye yazılır, sanat diye okunur. Bak sen ya. Bak bakalım benim bulutlarda ne göreceksin? Arda'dan gelmiş bir fotoğraf. Dur bakacağım. Dur. Büyütebiliyor muyum bunu daha? Birazcık daha büyütmem lazım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bir için sıkılmış senin. Bulutlar onu anlatıyor. Biraz kararmış ama bir tarafta da bir yerden bir aydınlık var. Yola çıkmış geliyor. Haber alacaksın. Bulutlar böyle söylüyor dermişim. Valla tarihte bir ilk, bulutlardan fal tutuyoruz. Ya bulutlardan fal tutan hiç rastladınız mı? Ben artık bulutlardan fala bakıyorum. Kimin gökyüzünde hangi bulut varsa ona bakıyorum. Kim ne görüyor bilmiyorum, ben bunu görüyorum demiş. Sevgili Zuhal'den bir küçük video geldi. Bak bak ya bak. O gördüğün şey çok sevimli tabii. Allah. Evet efendim, sırada o gün için hazırladığım bir çalışma var. Çok özlediğim bir çalışma. Aslında Nazan Öncel'e de haksızlık yaptık biraz ama. Bak Arda'nın falı çıktı işte. Hey, içim karanlık, doğru, az önce emniyetten çıktım, ifade verdim, onu gördün Zar. Evet, onu gördüm. Efendim bir sesli mesajımız var. Sesli mesaja doğru yol alıyorum. Neredesin Ali? Şöyle. Müziğimize bir dur diyorum. Ali söz sende.
1: Ben de bir roman denemesi yapıyorum.
0: Aa.
1: Bu giriş, gelişme, sonuç
0: Çok iyi.
1: diye ama bir yerde geldim, tıkandım. Şu anda gelişmenin başındayım. Konular dağılmaya başladı, toparlayamıyorum.
0: Evet.
1: Olay, ya bir kitabınızda da aynı şey başınıza gelmişse bir tecrübenizden faydalanmak isterim.
0: Tabii ki. Ya çok güzel bir soruydu. Tamam, bu soruya döneceğim Ali. Lütfen radyon açık olsun. Programın ikinci bölümünde soruları almaya başladım. Tamer'den de bir soru geldi. Aa, çok iyi bir soruydu gerçekten. İnanılmaz güzel bir soruydu. Bu arada bir sakin ol. Şu anda oraya geldiysen, yani artık tıkandığını hissediyorsan, bir her şeye bir ara ver. Geri dönme. Bir ara ver. Ara verdikten sonra her şey yoluna giriyor zaten. Ama asıl cevabı biraz sonra vereceğim.

Evet, Selim demiş ki bir şarkı istesem yayınlar mısın? Müsait mi program? Çok müsait. Gönder gelsin. Ama ne olur Selim lütfen böyle koyu arabesk olmasın. Böyle dipteyim, sondayım, depresyondayım havası yaratmasın. Her şeye razıyım onun dışında. Ne istiyorsan yazarsan tabii ki alırım sıraya. Efendim şimdi çok uzun zamandır değil aslında verdim bu çalışmayı yayına. Kara Tren çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Rahmetli babamın en sevdiği eserdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Hayatımda çok özel yeri var bu çalışmanın. Neden? Bir gün babam dedi ki o zaman kasetler dolduruluyor. Arkalı önlü. Babam da yolculuk yapmayı çok seven bir adam. Çok iyi bir şofördü bu arada. Hakikaten durmadan yol alırdık. Yani ilk fırsat, bir fırsatını bulduğunda hemen bir yerlere kaçardık. Ve çok enteresan, en sevdiğim huylarından bir tanesi de mesela hangi güzergah olursa olsun o güzergahta nerede ne yenir çok iyi bilirdi. Genellikle kamyoncuların durduğu yerlerde durur yemek yerdik. Çünkü hep derdi ki buranın yemekleri çok güzel olur. Ve her yerde ne var, neyi meşhur çok iyi bilirdi. Ah çok özledim babamı. Vallahi. Bir gün dedi ki bana bir kaset doldurttur git dedi kasetçiye. Arkalı önlü Özhan Eren'den Kara Tren olsun. İki yüzünde de Kara Tren olsun. Baba ne yapacağız dedim. Sen doldurttur dedi. Hep aynı şarkıyı, türküyü listeye alsınlar. Neyse ben gittim kasetçiye. Kasetçi hayatında ilk defa böyle bir şey duymuş herhalde. Bana şaşırdı. Neyse kaseti doldurtturdum. Kasetin üstüne kocaman Özhan Eren Kara Tren yazdı. Kendi yazısıyla. Sonra ilk yola çıktığımızda Allah'ım yarabbim kilometrelerce bu kaseti dinlemiştik. O yüzden hem o gün için aldım sıraya hem kendim için aldım. Bazen anılara dokunmak sevdiğinize sarılmak gibidir. Yani anılara dokunduğunuzda sevdiğinize sarılır gibi oluyorsunuz. İşte bu türkü de benim için böyle bir türkü. Her dinlediğimde rahmetli babama sarılıyormuşum gibi hissediyorum. O gün inşallah senin de sevdiğin bir türküdür. Evet hep birlikte dinleyelim. Sonrasında ben buralardayım.

Evet, o gün teşekkürlerini iletmiş. Çok teşekkür ediyorum demiş. Yani işte bazı şeyler hiç unutulmuyor. Bazı anılar gerçekten unutulmuyor. Önemli olan, hani biraz hüzünlü belki ama yine de o anılara güzel bir şekilde sarılmayı bilmek lazım. Şimdi efendim Şenol dün bana, dün mü bugün mü? Dün galiba vallahi. Ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum sosyal medyaya. Sinan Yılmaz'ın bir videosunu gönderdi. Ay ne yoruldum dinlerken. Sonra Sinan Yılmaz'ın bu çalışması aklıma geldi.

0: Çok güzel değil mi? Şenol, ne diyorsun acaba? Ne diyorsun acaba? Söyle bakayım.
1: Özlemciğim, merhabalar tekrardan.
0: Merhaba. İşi
1: bıraktım, bitirdim.
0: Hadi bakalım.
1: Ya lep demeden leblebi yanla da. Sen dedin ya, bulutlara bakıyorum, ejderha görüyorum. Ben de öyle şakasına dedim ki, Özlem dedim benim gibi kafayı yedi. Ben de dedim bulutlara bakınca hobbit görüyorum. Hani bunu belki bilemeyebilirsin. Bu hobbitler vardı ya Yüzüklerin Efendisi'nde.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Yüzüklerin hani onun bir bölümünde böyle ejderha falan var. Yani oradan yola çıktı.
0: Anladım.
1: Bırak tamam. Tamam. Pes ediyorum, kafanı yorma sen bu işlere.
0: Yormayacağım.
1: Bunlar boş iş, boş işler senin işin değil.
0: Bence de.
1: Hadi öpüyorum seni. Güzel
0: ben
1: bir
0: de seni
1: olsun.
0: Öpüyorum. Teşekkür ederim.

0: Arda ya. Rica ediyorum. İstek parça yaparken yayın akışına uygun isteklerde bulunalım. Özlem ablamın yayını arabesk bir yayındır. Yok artık. Özellikle Müslümcüdür ablam. Yo. İstek yaparken koyu arabesk istekler yapalım. Arda, atacağım seni o otobüsten. Eskiden programın adı Özlem'le bugün beni asın. Allah Allah. Efendim bugün günlerden salı, bir mesajımız kaldı. Şöyle bir bakıyorum. Efe'den geldi o mesajda. Onur Akın'dan güzel bir çalışma istemiş. Aldım sıraya. Birazcık daha radyosu açık kalırsa eğer dinlemesi nasip olacak. Cümleyi kurabildim. Efendim şöyle bir saate bakıyorum. Gideyim kahvemi yapayım. Onur Akın alacak sırayı. Ah kalbim istenmiş. Onur Akın ah kalbim molayı uzatabiliyor insan. He. Pauzeye biraz uzun bastın yani. Tamam. Efe aldım sırayı Onur Akın'ı. Onur Akın'ı ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim ve gideceğim kahvemi alıp geleceğim. Onur Akın'ın ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. Ayşe Mine istendi. Ayşe Mine'yi de aldım sıraya. Bir sen kaldın. Konya'dan bizi dinleyen Selim istedi. Ayşe Mine de vallahi beni geçmişe götürdü. 2015 yılının eseri, ay 2011 yılının, 15 nereden çıktı? 2011 yılının meşhur isimlerinden bir tanesidir Ayşe Mine. Belki çoğunuz hiç bilmiyorsunuz ama ben hatun güzel bir hatun ya. Çok böyle güzel bir kadın gerçekten de. Buldum aldım sıraya Selim. İkisi peş peşe gelecek. Efe de biraz molayı uzatacak. Belki bizimle kahve bile içebilir yani. Bir de sana duyamam. Bak şimdi birdenbire Onur Akın'a geçeceğiz. Aa Esin merhaba. Merhaba. Dur bir dakika. Esin'in mesajını. Aa eve yaklaştı Esin. Birlikte kahve içeceğiz. Merhaba ablacığım. Selam ve sevgiler sana ve dinleyen herkese. Evet. Eve yaklaşmış. Fotoğraf geldi. Ağaçların arasından bulutları görüyorum. Ben de gidiyorum eve. Hemen kahvemi yapıp koltuğa uzanıp bir saat hiçbir şey yapmadan seni dinleyeceğim. Planım nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Evet. Devam ediyoruz. Var mı başka okumadığım mesajlara bakıyorum. Tamer'in sorusu var. Ali'nin sorusu var. Efendim şimdi şöyle bir devam edelim. Onur Akın'a bir geçiş yapalım. Ben konuşayım da böyle birdenbire slova geçmiş gibi olmayalım. Efendim bugün soru cevap oynuyoruz. Programı ilk defa dinleyen yol arkadaşlarım için şöyle küçücük bir açıklama yapayım. İlk soruyu siz soruyorsunuz. Sonra ben size soru soruyorum. Sorular ne ola ki diye düşünebilirsiniz. Efendim hayata dair olur, kendinize dair olur, bana dair olur. Her soruyu açığız. Ama şöyle bir durum var. Pas deme hakkına sahibim, siz de pas deme hakkına sahipsiniz.
1: Her aşk bir ihtilal, sen bunu bilmedin mi?
0: Ve efendime söyleyeyim, pas dersek ikinci bir soru sırayı alıyor. Soru cevap oyunu da an itibariyle başlamış olsun. Onur Akın'ı ve Ayşe Mine'yi dinlerken sizler ve ben kahvemi alıp geleceğim. İyi dinlemeler diyorum şimdiden. Bir mesajımız daha mı var? Pause. Devam. Almancayı sökersiniz bu gidişle. Yok Efe, Almancayı sökemiyorum. Biraz uğraştım. Viyana FM'de başladığımda biraz Almanca çalışmaya çalıştım. Olmadı. İngilizce altyapım olduğu için İngilizce daha bana kolay geliyor artık. Zaten çok da zihnimi zorlamak istemiyorum ama yoğun bir şekilde bu aralar İngilizce çalışıyorum. Yani en azından pratiğimi arttırmaya çalışıyorum. Bu arada Ayşe demiş ki, ya Ayşe Mine'nin o şarkısı çok seviyorum. Onur Akın, bütün istekler harika. Bir de Arda'ya sor sen onu. İstanbul'dan bildiriyorum. Hava cennetten bir esinti. Mis gibi hava, rüzgarlı, al sana bulut. Çok güzel. Harika bir fotoğraf gerçekten. Bayıldım. Yani tabii bulutları görünce ben zaten fotoğrafta bitiyorum. Evet efendim, şarkıyı başa alıyorum. Öncelikle Efe'ye gelecek, sonrasında radyolarının yeryüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma gelecek. Ve sonrasında Ayşe Mine'yiz, Konya'dan bizi dinleyen sevgili Selim istedi. Sefa nerede bu arada Selim? Sefa'yı göremiyorum iki gündür. Selim'in isteğini de sıraya aldım. İki eser sonra ben buradayım efendim. Kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Lütfen radyonuz açık olsun.
1: Sen ne sevdalardan çıkıp da gelmedin mi? Her aşk bir iş.

Dudakları yakla. Evet, Zuhal'den bir fotoğraf geldi. Hepimize afiyet olsun. Çok güzel. Viyana FM'de. O şahane bahçesi, masmavi gökyüzü, bulutlar, elinde, üzerinde kelebekler olan çok güzel bir fincan yalnız. Fincanı hadi alıyorum bir yudum. Zuhal'cığım afiyet olsun. Birileri beni mi sordu? Sefa, evet. Ben sordum seni. Kahveler. Ben mi yanlış anladım? Ben hep buralardayım hacem mi? Özlemle birlikte. İyi de nereden bileyim senin buralarda olduğunu? İnsan bir varlığını hissettirir. Hep söylüyorum varlığınızı hissettirin diye. Alışkanlık önemli olan içilen değil. Aynı anda tutulan bardaklı. Göksel hoş geldin.

Konya Akşehir'e, çocukluğumun şehrine sevgiler, selamlar. Selamlar, güzel bir hafta olması dileğiyle hepimize inşallah. Aa, bu geçen günkü mesajım diye düşündüm. Yani dünkü mesajım diye düşündüm. Yanlış mı okudum dedim kendi kendime. Uzaklar kısalır, kalpler yan yana var. Ve bir istekte bulunmuş Tesadüfümsün Alpi'den aldım sıraya. Parçasını istesek mümkün mü? Elbette mümkün. Ve Esin eve gidiyordu. Evinin yolundan fotoğraf paylaşmıştı. Daha ben kahve yapmaya giderken. Eve gitti, kahvesini yaptı. Şahane bir manzara. Terastan bana bir de fotoğraf çekti. Çiçekler harika, gökyüzü, bulutlar ve kahve. Hadi içiyorum. Oh mis demiş. Mesajında afiyet olsun hepimize. Sevgiyle, sohbetle inşallah. Afiyet olsun. Ömürlük hatırlarımız olsun.

Valla size bir şey söyleyeyim mi? Ben Viyana FM'de ürettiğim kadar şarkı herhalde hiçbir yerde şarkı sözü yazmamışımdır. Ömrü hayatımda dünya kadar şiir yazdığım doğrudur. Ama şarkı sözü yazmak başka bir şey. Bana yazdırdınız ya. Vallahi bravo. Şimdi Firdevs'cim merhaba. O kadar güzel bir mesaj var ki. Şöyle bir müziği durdurup okumak istiyorum. Şöyle hemen müziği bir durduralım. Önemli bir mesaj benim için. Ve gerçekten çok mutlu etti beni. Selam canım, seni dinleyemiyorum şu an. Ama senin verdiğin, nasıl desem, senin verdiğin gazla okula yazılmıştım 2 sene önce. Ve bugün okul bitimine belgemi aldım. Birinci olarak ilk sana yazdım. Teşekkürler verdiğin gaz için. Çok öpüyorum ya. O kadar mutlu oluyorum ki böyle mesajları gördüğüm zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Benimle bir ve şey yaptığım iş içime siniyor gerçekten. Doğru bir yerdeyim. Doğru şeyler yapıyorum. Doğru şeyler söylüyorum. Arada hatalar yapsam bile. Ne diyeceğimi bilemedim Firdevs. Şu anda dinleyemiyorsun ama çok mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum. Yolun açık olsun inşallah.

Evet, Ayşe'den geldi. Boş bir bardak mı o? Kahve koymayı, suyunu koymayı mı unuttun? Ne yaptın? En sevdiğim radyo Viyana FM, en sevdiğim radyocu Özlem Ayran. Ayşe ya. Ay, bütün gün bu şarkıyı söylerim artık. Ayşe mi, neden bir sen kaldın? Ah be. Duygulandım demiş. Ve günün sorusuna geçeceğim. Geçeceğim. Günün sorusu, bir sen kaldın hatıralarda dediğim birisi. Aga yok. Pas demeyeceğim, merak etme. Bir soru daha var. Ayşe'nin mesajına döneceğim. Böyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Aa, unuttum, hemencik içtim kahvemi. He, ben de boş kupa ya da boş fincan zannettim. Mehmet gibi acaba dedim, kahvesini ve suyunu koymayı mı unuttu? Kurduk, uzak dedin, biraz yaklaştı. Kimi sıcak, kimi sıcak. Beriacığım, çok öpüyorum seni. Teşekkür ederim o sticker için. Kaptı.

Ve Şengülcüm hoş geldin. Selam canım, hoş geldin. Saygılar, sevgiler Şengül. Ben de sana bol bol sevgimi yolluyorum ve saygıyla.

0: Benimle bir şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
1: Evet, şöyle bir nefes alalım mümkünse. Sorulara geçeceğim. Tamer'den güzel bir soru gelmiş. Kahve yaparken soruya epey bir kafa yormak zorunda kaldım ama çok güzel bir soru. Bu arada soru cevap oynarken herkes herkesin sorusuna cevap verebilir. Beğendiğiniz sorulara sizler de cevap verebilirsiniz. Ama kimin sorusuna cevap veriyorsanız lütfen yorumunuzun başına ekleyin. İşte Tamer'in sorusuna cevap veriyorum, Ayşe'nin sorusuna cevap veriyorum gibi gibi gibi. Evet, 3 tane cevaplamam gereken soru var. Bir tanesi Tamer'in, bir tanesi sevgili Ali'nin, bir tanesi de sevgili Ayşe'nin. Sizlerden gelecek olan cevapları da heyecanla bekliyorum. Efendim, bir soru sorulur. Cevabı aslında çok kolay sorular vardır. Yani hemen cevap verebileceğinizi zannedersiniz ve cevap da verirsiniz. Kimi zaman da küçücük bir soru insanın kendisiyle ilgili kocaman bir gerçeği ortaya çıkarır. Yani o gerçek, yani soru küçüktür, basittir ama cevaplaması da hayli zordur. Ve bazı soruların da cevapları yoktur aslında. Çünkü verdiğimiz cevaplar yalnızca ne düşündüğümüzü değil, neye önem verdiğimizi, neyden korktuğumuzu, neyi özlediğimizi anlatır. Biraz eğleneceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi salı günleri soru cevap oyununu da çok seviyorum ayrıca. Tabii ki biraz düşüneceğiz. Belki bazı cevaplarımızla kendimizi yakalayacağız. Ama kuralımız çok basit. Doğru cevap yok, yanlış cevap yok. Sadece cevaplarınız var. Yani kimse ile alakalı "Aa, yanlış söyledi, doğru söyledi." Böyle bir yarışma falan değil bu. Sadece hem eğleniyoruz hem düşünüyoruz. Hem de diyoruz. Diyoruz. Evet, birbirinizin sorularına cevap verebileceğiniz gibi atış serbest diye başlarsanız yorumunuza isim okumuyorum biliyorsunuz, bilmeyenler için bir açıklama olsun. Şimdi önce siz bana soruyorsunuz, sonra ben size soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Pas dersek yeni bir soruyla karşı karşıya geliyoruz. Ve hazırsanız bugün kendimize ve hayata dair sorular soralım. İnşallah içinden güzel cevaplar çıkacak. Hadi bakalım yol arkadaşlarım. Hazır mıyız? Bence hazırız. O zaman küçücük bir şarkı molası verip Tamer'in sorusuyla olaya giriş yapıyorum. Hatta Tamer'in sorusunu okuyayım. Belki cevap vermek isteyenler olur. Cevap vermek isteyenler Tamer'in sorusuna da cevap verebilirler. Hayat bir nehir olsaydı, akıntısına kapılıp sürüklenmek mi isterdin, yoksa küreklerini kullanıp kendi kıyını mı keşfederdin? Burası sorudan bağımsız bir soru. O kıyıda ne yapardın? Çok enteresan değil mi? Bir daha okuyorum soruyu. Hayat bir nehir olsaydı, akıntısına kapılıp sürüklenmek mi isterdin, yoksa küreklerini kullanıp kendi kıyını mı keşfederdin? Ve opsiyonunu sormuş. Buraya cevap verip vermemek bana bırakılmış. O kıyıda ne yapardın?

0: Evet, Tamer'in sorusuna dönüyorum. Çok güzel bir soruydu gerçekten. İnanılmaz güzel bir soruydu. Aslında cevabı çok basit. Yani hemen hemen hepinizin aynı cevabı verebileceğini düşünüyorum. Neredeydi? Hayat bir nehir olsaydı akıntısına kapılıp sürüklenmek mi isterdin? Yoksa küreklerini kullanıp kendi kıyını mı keşfederdin? Bir kere akıntıya bırakmazdım kendimi. Çünkü akıntının beni nereye sürükleyeceğini bilemem. Ama kürekleri kullanırsam istediğim istikamette yol alabilirim. Yönümü kendim belirleyebilirim. Kesinlikle tabii ki küreklerimi kullanmayı tercih ederdim. Ve kendi kıyımı keşfederdim. Üstelik küreklerimi kullanırken de her kıyıya yanaşmazdım. Böyle uzaktan bakardım, beni çağıran, bana seslenen kıyıyı bulmaya çalışırdım. Ve o kıyıyı bulduktan sonra da kıyıya çıkardım. O kıyıda yaşamaktan ziyade o kıyının değişik yerlerini keşfetmeyi tercih ederdim. Yani yapacağım şey bu olurdu Tamer'cim. Umuyorum soruna cevap verebilmişimdir. Ben de sana bu soruya bağlantılı bir soru geldi aklıma kahveyi yaparken. Şimdi sorumu soruyorum. Hazır mısın? Pekala. Hayat sana bir gün hiçbir şeyi kontrol edemediğin bir nehir sunsa. Bir nehir var ve sen hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Küreklerin elinde olduğu halde nereye gideceğini seçemesen, yine de kürek çekmeye devam eder miydin? Yoksa akıntının seni götürdüğü yere güvenmeyi mi tercih ederdin? Yani kendini akıntıya bırakır mıydın? Evet, sorunu bir kere daha soruyorum. Hayat sana bir gün hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi kontrol edemediğin bir nehir sunsa. Küreklerinde elinde ama hiçbir işe yaramıyor. Küreklerini kullandığın halde gitmek istediğin yere gidemesen. Yine de kürek çekmeye devam eder miydin, yoksa akıntının seni götürdüğü yere güvenmeyi mi tercih ederdin? Tamer benim verdiğim cevaba şöyle bir cevap eklemiş. Belki rüzgar seni daha güzel bir kıyıya götürecek. Nereden bileceksin? Bilemem ama yine de küreklerimi kullanmayı tercih ederdim. Benim yapım bu. Ben akıntıya kapılmayı çok seven bir yapıya sahip değilim. Yani benim küreklerim olmalı ve o kürekler de işe yaramalı. Yani yönümü ben bulmalıyım. Evet, bu çalışma da sevgili Göksel tarafından istenmişti. Aldık sıraya. Aldık mı? Kaç kişisiniz Özlem Ayral? Ben varım. Ondan sonra yanımda öbür Özlem Ayral var. Sağ tarafımda, sol tarafımda bir Özlem Ayral daha var. Arkamda, önümde bir Özlem Ayral daha var. Hep birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Bütün Özlem Ayrallar bir arada çalışıyoruz. Şimdi ben soru sorma konusunda iyi değilim. Sorum yok ama varsa bana sorabilirsin demiş Arda. Vaktimiz yeterse neden olmasın, ama kuralları çiğnemeyelim. Şimdi soru sormakla ilgili şöyle bir küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. Soru sormak yalnızca bir şeyin cevabını öğrenmek falan değil. Eğer soru sormak konusunda Arda gibi düşünüyorsanız, iyi değilim, ben ne soracağımı bulamıyorum, bilemiyorum diyorsanız birazcık kendinizi zorlayın. Yani neden biliyor musunuz? Bu oyunu boşuna oynamıyoruz. Sadece merakımızı gidermek için oynamıyoruz. Bu oyunun altyapısında bambaşka bir amacım var. İnsanın düşünmeye başlamasının en temel yollarından biri soru sormak. Ve günümüz insanı ne yazık ki düşünmekten biraz uzakta. Düşündüğü zaman çıkmaza giriyor çünkü. Hayatın getirdiği nokta günümüz insanının ne yazık ki böyle bir nokta. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Biz biraz aranıp, biraz düşüncelerimizi temizleyip zihnimizi çalıştırmayı öne alıyoruz. İyi kurulmuş sorular bir konuyu anlamayı, farklı bağlantılar kurmayı, bir şey daha vardı ya, üzerinde derin düşünmeyi destekleyebilir. Mesela bana çok iyi geliyor bu salı günleri bu program inanılmaz iyi geliyor bana. Neden? Düşünmemi sağlıyor. Oturuyorum, kafa yoruyorum, düşünüyorum. Yani özellikle güzel sorular, düşünmeyi sağlayan sorular çok önemli. Bakın, cevaplardan daha önemlidir sorular. Cevaplardan çok daha önemlidir. Ben çok daha önemli olduğuyla alakalı geçmiş dönemlerde bilgiler vermiştim size. Şimdi eğitim araştırmalarına baktığınız zaman etkili soruların özellikle tartışmayı, kavrayışı ve eleştirel düşünmeyi teşvik edebildiğini göstermiş. Ben demiyorum. Araştırma yapılmış bu konuda. Üstelik soru sorduğumuzda zihnimiz yalnızca dışarıdan bir cevap beklemiyor. Bildiklerimizi hatırlamaya, yeni bilgiyi eski bilgilerimizi ilişkilendirmeye falan zihin yapısı hemen oralara zıplıyor. Ve yine araştırmalar şunu göstermiş. Bilgiyi hatırlamaya yönelik soru cevap çalışmalarının öğrenme ve kalıcılık üzerinde olumlu etkileri olabildiğini göstermiş. Yani bununla alakalı önümde makaleler var. Uzun uzun makaleler var. Ama belki de soruların hayatımızdaki en önemli tarafı bence şu. İyi bir soru bazen bize başkasının cevabından daha fazlasını veriyor. Bize kendimizi gösteriyor. Bu çok önemli değil mi? Çok önemli değil mi? Bence çok önemli. Hadi şu çalışmayı dinleyelim. Bu arada Sefa Tamer'in o kıyıya gittiğinde ne yapardın sorusuna balık tutardım demiş. Sefacığım, önce şu soruyu başa al. Akıntıya kapıldığında akıntı beni nereye götürse oraya giderim mi diyorsun? Küreklerimi kullanıp kendi kıyımı bulurum mu diyorsun? Önce bu bölüme bir cevap alayım. Selamun aleyküm kızım. Ve aleyküm selam babacığım. Hoş geldin. Geç kaldın mı biraz? Yok yok yok. Hayatta geç kalmak diye bir şey yok Özlem Ayran. Hayır hayır, kurma o cümleyi. Her şey zamanında. İyi yayınlar. Geldim geldim. Hoş geldin.
1: Sen gelince değişiyor rengi bütün sokakların.
0: Evet. Firdevs'im gerçekten gurur duydum başarınla. Daha güzel yerlerde sayımız artsın. Tebrik ederim demiş. Sevgili Şerife, vallahi en çok ben tebrik ediyorum. En çok ben tebrik ediyorum. Mimarı benim diye düşünüyorum. Hemen de sahiplendim. Ya onun verdiği emek, çaba, mücadele? Hayır. Ben gaza getirdim onu. O ne güzel bir fotoğraf Şerife. Ay yüzlüm. Afiyet olsun. Hadi alıyorum bir yudum.

Ayhancığım hoş geldin. İyi yayınlar ablam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Göksel demiş ki bir şeyleri akıntıya bırakmaktan o kadar yorgunum ki, o kadar bıktım ki, az olsun benim mücadelem olsunu seçerdim. Kıyıya çıkmış olsam hayalimdeki sarayı yapardım dermişim. Çok iyiydi Göksel.

Evet, Göksel'in istediği çalışmayı da sıraya vermiş olduk. Sevgili Ali'den bir sesli mesajımız vardı. Onu tekrar sizlerle bir buluşturayım. Ali, inşallah radyon açıktır. Açık mı radyon? Açıksa şöyle bir nokta koyar mısın?

Bu çok güzel bir cümledir. Ben yazmayı beceremiyorum, yazmayla hiç aram yok falan diye düşünebilirsiniz. Ama mesela ben hep en özgür alanımın yazmak olduğunu düşündüm ve Olay Yeri kitabı zannediyorum yıllar önce başladı aslında. Hatta taslakları ilk ham hali yıllar önce birkaç arkadaşıma da dağıttım. Fotokopisini çıkarıp dağıttım. Çünkü basılır mı basılmaz mı bilemediğim için o taslağı dağıttım. Ve gerçekten de roman yazmak belki de edebi türlerin en zorlarından bir tanesi. Çünkü bir kere çok kapsamlı. Bir kere içerisinde akıcılığın olması lazım. Bir kere içerisinde bir senaryonun, bir kurgunun olması lazım. Kurguyu kurarken birbiriyle bağlantılı olması lazım. Okur okurken kendinden bir şey bulması lazım. Bir sürü lazımlar var. Dolayısıyla roman yazmak bana göre hemen olabilen bir şey değil. Ve yıllarca ben Olay Yeri'ni yazmaya çalıştım. Zaman zaman sevgili Ali'nin yaşadığı o sıkıntıyı ben de yaşadım. Tıkandı, ara verdim. Çünkü inanın 2006'larda falan başladım diye hatırlıyorum. Belki daha bile eskidir tarihi. Olay Yeri'nin başlangıcı çok eskiye dayanıyor. Aslında kafamda bir kurgu vardı ama yazan herkesin aslında Ali'nin düştüğü o tutukluk dediğimiz, yazar tutulması dediğimiz o döneme denk gelebilir ve ne yapmak lazım? Mesela bir şey yazıyorsunuz, gayet güzel gidiyor, kendiniz de yazdığınızdan hoşnutsunuz ama bir yerden sonra yazamaz oluyorsunuz. Hemen dosyayı kapatıyorsunuz, rutin hayatınıza devam ediyorsunuz, biraz ara veriyorsunuz, sonra içinizden geldiği bir gün tekrar geri dönüyorsunuz. Yani ben Olay Yeri'ni böyle yazdım. Dolayısıyla Olay Yeri'nde benim de Ali'nin yaşadığı o tutukluk bölümü. Çünkü ilk romanım benim Olay Yeri. Roman denemem ilk Olay Yeri'nde vuku buldu. Dolayısıyla Olay Yeri çok benim inci tanemdir. Tek tanem olarak kalacak. Mesela Olay Yeri'nin hemen akabinde Araf'ı yazmaya başladım. Araf'ta hiç öyle bir şey yaşamadım. Araf'ı başladım ve zannediyorum 7 ayda falan bitirdim. Dolayısıyla Ali, yolun açık olsun. Umuyorum radyon açıktır. Umuyorum cevabı duymuşsundur. Bir nokta koyarsan sana sorunu soracağım. Evet, devam edelim. Sevgili Ayşe'nin sorusu var. Bedia'nın da sorusu gelmiş. Bedia'nın sorusuna da dönüş yapacağım. Arda'ya da bir soru sormuş. Günün sorusu, bir sen kaldın hatıralarda dediğim birisi var mı ailenden başka? Sonra da kendi kendine şöyle bir cevap vermiş. Gerçi bunu es geçerdin. Es geçmeyeceğim çünkü böyle birisi gerçekten yok. Gerçekten yok. Ben çok böyle hatıralarda var olan insanları anlık gerçekten yaşarken çok güzel ama çok böyle geleceğe taşıyan bir yapıya sahip değilim. En azından bir süre sonra bunu öğrendim. Hayat öğretti. Çünkü eğer öyle birisi olursa hatıralarda taşıdığımız, ki muhtemelen Ayşe'nin sorusunun cevabı karşı cinsle alakalı, öyle hissettim. Çünkü bunu es geçersin dediği için. Vallahi yaşadığımız şeyler zamanında çok güzel. Ondan sonra geride kaldıysa, hatıralarda kaldıysa orada kalsın. Ya da ben hatıralarda kaldı birisi dediğim hiçbirini hatıralarımda tutmadım. Ayşe'cim. Geçmişe dönüp bir anı yeniden yaşayabilseydin hangisini seçerdin?

Valla ne bileyim. Dur bir dakika düşünüyorum. Ya aklıma ilk gelen arabamı aldığım ilk gün. Maviş'le kavuştuğum ilk günü yeniden yaşamayı isterdim. Belki bir sürü şey vardır ama ilk aklıma gelen o oldu nedense.

Evet, Esin Tamer'in sorusuna cevap vermiş. Kürekleri kullanıp istediğim koya çekmek isterdim diye demek üzereyken saldım akıntıya gitti. Öyle yaşadığımı hissediyorum şu an. Bir şeyi iyi bildiğinden eminsin fakat hayatında o bildiğin şeyi uygulayamıyorsun. Bu sana ne hissettirdi? Hissettirir. Evet, Esin'den gelmiş bu soru. Ve Tamer'in sorusuna da böyle bir cevap vermiş. Akıntıya bırakıyormuş. Vallahi çok güzel. Ben niye bırakamıyorum akıntıya ya? Bir şey bildiğinden eminsin fakat hayatında o bildiğin şeyi uygulayamıyorsun. Bu sana ne hissettirir? Çok kötü hissettiriyor. Yani ve var böyle birçok bu hissi yaşadığım duygu var ve ben kendimi çok kötü hissediyorum. O şeyin doğru olduğunu biliyorum. Böyle hani derler ya kabak gibi ortada. Aynen ortada. Ama bir türlü uygulamaya geçemiyorum. Uygulamada çok zayıfım. Kendimi çok eksik hissediyorum. Uygulamaya çalışmak dahi isteyemeyecek bir pozisyona giriyorum. Yani hem bir şeyin doğru olduğunu biliyorsunuz, iyi olduğunu biliyorsunuz, hem de uygulamaya geçiremiyorsunuz. Ve bu duygu nasıl bir duygu biliyor musunuz? Uygulamaya geçirmek dahi istememek gibi bir noktaya getiriyor beni. Kötü, çok kötü. Hiç yaşamak istemediğim bir duygu. Peki aynı soruyu sana ben sorsam Esin, çok merak ettim. Yani aynı soruları sormuyorum belki ama programda yine de sana sorasım geldi. Bir şeyi iyi bildiğinden eminsin fakat hayatında o bildiğin şeyi uygulayamıyorsun. Bu sana gerçekten ne hissettirir? Onda da varmış, onun için sormuş. O zaman yeni bir soru geliyor.

Evet Esin'cim, soruna gelelim. Yok, daha sormadım, düşünüyorum. Düşünüyordum. Şahit olduğum bir haksızlık var. Bir adaletsizlik var. Ve bu haksızlığın ve adaletsizliğin içerisinde gerçekten de bir masumun canı var. Ama ne olursa olsun onu koruyan, o masumu koruyan hiç kimse yok. Sanki bütün dünya onun karşısında. Ne yapardın Esin? Nasıl bir tavır sergilerdin? Biraz da tehlikeli bir alan diyelim.

0: Evet, Tamer'e sorduğum sorunun cevabı geldi. Hayat bir gün sana kontrol edemediğim bir şey. Yani bir akıntı var, bir nehir var. Kontrol edemiyorsun. Küreklerini de kullanamıyorsun. Ne yaparsın? Küreklerini kullanmaya devam eder miydin? Mücadele eder miydin? Yoksa akıntının seni götürebileceğine güvenir miydin gibi bir soruydu. Bir nehir var, küreklerini kendin mi çekerdin, akıntıya mı bırakırdın? Cevap: küreklerimi bırakmazdım. Akıntıyı durduramam ama yönümü kendim seçebilirim. E geldin mi benim cevabıma? Ve Ali'nin sorusuna da cevap vermiş. Ali'nin radyosu zannediyorum açık değil. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir beklettim ben onu. Roman denemesi yapıyorum ve bir yerde tıkandım. Gelişme bölümünde bir türlü yazamıyorum. Ne yapmam gerekiyor diye bir soru sormuştu. Tıkandığı yerde kendine nefes alma alanı yaratsın ve ara versin. Kesinlikle doğru bir yöntem. Aklına ertesi gün ya da başka bir gün başka şeyler gelir. Belki daha güzelini yazar. Bunu bazen şiirlerde ben uyguluyorum demiş Tamer. Kesinlikle doğru bir yöntem. Şimdi Raşit'ten bir sesli mesajımız var. Şöyle hemen sesli mesaja doğru yol alıyorum. Bu arada...
1: Merhaba Özlem Hanım.
0: Merhaba. Teşekkür ederim.
1: Kusura bakmayın, yayına şimdi gelmiş bulunmaktayım. Çünkü iş yoğunluğundan dolayı yayını hiç dinleyemedim, yani açamadım bile. Şimdi işimi bitirdim. Yarım saatim kaldı. Ortalıkta dolaşıyorum.
0: Oh mis.
1: Son yarım saati
0: tamamlamak
1: geçiriyorum.
0: Için.
1: Yayına katıldım. Geldim.
0: Hoş geldin.
1: Senin de yarım saatin var. Yarım saati de sen de gidiyorsun büyük ihtimal. Kolay gelsin.
0: Bakayım kaç dakika.
1: Bugün soru cevaptı. Hiç soru da hiç düşünmedim, ne yalan söyleyeyim.
0: Olsun.
1: Şimdi aklıma birden soru gelirse sorabilirim.
0: Tamam.
1: Hadi sorayım bir soru.
0: Hadi sor.
1: Şöyle bir soru gelsin sana. Bir an EFM'i bıraktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Güzel bir soruydu değil mi? Viyana FM'i bıraktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi radyoculuk macerama aslında ben çoktan son vermiştim. Ama Viyana FM bana piyangodan çıktı. Ve piyangodan çıkan bu büyük ikramiyeyi doya doya kullanmayı düşünüyorum. Ve Viyana FM'den sonrası için de herhangi bir radyoda görev almayı düşünmüyorum. Ama daha önce de bunu söylemiştim. Artık korkuyorum söylemeye. Efem yaş geldi dayandı Kemal'e. Dolayısıyla Viyana FM'den sonra Allah nasip ederse gerçekten dünyayı gezmek istiyorum ya. Tabii bunun için maddi imkanlar artık her gün birazcık daha insanı zorluyor, farkındayım. Ama siz şunu çok iyi biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Ben mucizelere çok inanan bir kadınım. Mucizelere inandığım için de bu isteğimin olabileceğine inanıyorum. Allah bir yol açar, bir kapı açar, ne bileyim bir şeyler olur diye düşünüyorum. Viyana FM'den sonra bol bol yazmak, yeni yeni eserlere imzalar atmak, kitap fuarlarını dolaşmak, dünyayı dolaşmak, bol bol fotoğraf çekmek istiyorum. Ve yine bir hayalim var. Sosyal medyaya ihtiyaç duymadığım bir dönemim olsun istiyorum. Ve böyle bir dönemim olursa sosyal medya alanlarını kapatacak mıyım? Hayır, kapatmayacağım. Onlar benim anı zincirim. Onlar kalacaktır ama sosyal medyada olmamayı düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. Raşit'cim, pekala. Sen bir 20 sene sonra için ne hayal ediyorsun?

0: Evet, Esin sorduğum soruya cevap vermiş. Ne olursa olsun sesimi çıkarırım. O masumun yanında olurdum. Böyle konularda çok hassasımdır. Ya işte Esin'cim, özellikle sana sordum. Geçenlerde böyle bir deneme yayını yapmıştık ya. Arkadaşlar, hepinize söylüyorum. Gerçekten muazzam güzel bir dizi var. TV Plus'ta oynuyor şu anda. Bilmiyorum, ulaşabilir misiniz herhangi bir şekilde? Şahsiyet dizinin ismi. İnanılmaz güzel bir dizi. Mutlaka izleyin. İzledikten sonra aslında bu konuyu bir kere daha konuşmayı seninle isterim Esin. Pişmanım. Zaman çok acımasız bir abla. Annemlere geldim şimdi. Şu an 34 yaşındayım. Bu eve geldiğimizde 7-8 yaşlarındaydım. Yani burada bu insanlarla büyüdük. Arkadaşlarımın anne babaları dinç insanlardı. Şimdi ya ölüler ya da daha soru soracak mecelleri kalmamış. Yürüyecek halleri kalmamış. Ek olarak benden bugünlük bu kadar. Nefesine yüreğine sağlık can ablam demiş Ardacığım. Arda, inşallah hala radyon açıktır diyorum. Çok öpüyorum seni. Çok doğru ya. Hayat böyle bir şey ama. Acısı tatlısıyla hayat güzel. Çiçekler solar, kuşlar göçer. Evet, Şerife demiş ki bir gazla bana ver, ben de yeni bir meslek peşindeyim. Vallahi şöyle bir gaz verebilirim arkadaşlar. Önce hayalini kuruyorsunuz, sonra yola çıkıyorsunuz. Lütfen karşınıza ne çıkarsa çıksın, doğru bildiğiniz, hayalini kurduğunuz şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız eğer, vazgeçmeyin, pes etmeyin. Türlü türlü sorunlar çıkacak karşınıza, türlü türlü problemler çıkacak. Belki yolunuza setler örülecek, aşarsınız, ben size inanıyorum. Şerife, sana inanıyorum. Lütfen sakın vazgeçme. Yapacağın tek şey vazgeçmemek. Çok yorulsan da, çok bitsen de, çok tükensen de vazgeçme. Özellikle hanımefendilere, kadınlara, kadın dinleyicilerime diyorum ki bir kadın ayaklarının üzerinde durmalı. Durmalı arkadaşlar, ne yaparsanız yapın ayaklarınızın üzerinde durun. Yani illa gidin dışarılarda çalışın demiyorum ama evde de üretebileceğiniz bir sürü şey var. Bir sürü hikayenin kahramanı olabilirsiniz. Dolayısıyla vazgeçme canım benim. Vallahi vazgeçme. Efendim, vazgeçmemek işin aslında ana teması. Ama tabii ki geçenlerde yine bir film önermiştim. Eski bir film. Şerife, şimdi sana bu filmi öneriyorum. Düşler Tarlası. Kevin Costner'ın eski, çok eski bir film ama her yerden ulaşabilirsiniz. Önce Şerife'ye önermekle birlikte hepinize öneriyorum. Düşler Tarlası filmini mutlaka izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, şahsiyet... Oy, abla sen bana şahsiyet dizisini mi söylemiştin geçenlerde? Ya ya, haysiyet değil, aman aman. Şahsiyet, şahsiyet. Şaka gibi gerçekten. Aman, haysiyet demiyoruz. O diziye bakmayın. Dizilere bakmayın arkadaşlar. Vallahi tek kulaklıkla dinliyorum. Zor da olsa demiş Arda. Ardacığım, bazen zor olanlar güzeldir he. Ama bir radyoyu tek kulaklıkla dinlemek de çok zor bir şeydir. Öpüyorum seni. Bırak ya. Bırak, ailenle birlikte ol. Yeter bu kadar. Evet, Kerem Alışık oynuyor haysiyeti. Ben Kerem Alışık'tan dolayı böyle bir dizinin ilk bölümüne bakayım dedim. Oh, wow dedim, sonra yok. Şahsiyet, şahsiyet. Benim dediğim dizi Şahsiyet. Evet efendim, şimdi burada Bediye'nin bir sorusu vardı. Zuhal'in bir sorusu var. Hızla devam ediyoruz. Bediye demiş ki, canınız sıkkın olduğu zaman, kalbiniz kırık veya birini özlediğiniz zaman meşguliyetle kendinizi işle vesaire oyalanıyor musunuz? Yoksa o duyguyu yaşıyor musunuz? Şimdi bir nefes alayım. Çok canınız sıkkın. Çok kalbiniz kırılmış. Ne bileyim, birini çok özlüyorsunuz ama bir araya gelemiyorsunuz. Ne yaparsınız? Duygularınızı yaşar mısınız? Yoksa bir meşguliyetle üstünü örter misiniz? Bana sorulduğu için hemen cevap veriyorum. Beriha'cığım inşallah radyonu açıktır ve dinliyorsundur. Kesinlikle duygumu yaşarım. Canım sıkkınsa dibine kadar canımı sıkarım. Ama bu uzun sürmez. Yani bazı insanlar günlerce yapıyor bunu. Hayır. Benim en fazla birkaç saattir. Ne bileyim, ağlamak istiyorsam hüngür hüngür hüngür ağlarım. Böyle sesim böyle kesilene kadar ağlarım. Ama dediğim gibi bu da çok sürmez. Birini özlediğim zaman, ki biliyorsunuz çok özlediğim insanlar var. Çok özlediğim isimler var. Ay ay, oturur bol bol yazarım. Mektuplar yazarım özlediğime, kendi kendime. Mektuplar yazarım. Ağlarım, zırlarım. Özlediğimi sonuna kadar yaşarım. Çünkü arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım, duygularınızın üzerine örtecek şeyler yapmayın. Yas dönemlerinde yasınızı yaşayın. Etrafınızda ağlama, sabırlı ol, Allah verdi canı Allah alır falan, bunlara itibar, tabii ki Allah verdi Allah alacak, ona bir itirazım yok, aman ha yanlış anlaşılmasın. Ama bir kere birinin yas döneminde birine de bunu siz söylemeyin. Yas dönemi doya doya yaşanması gereken bir dönemdir. Ne bileyim işte, bütün duyguların ayrı bir yeri vardır hayatımızda. Onların üzerine örtüp bir meşguliyetle görmemezlikten gelmek, ilerleyen süreçte, ilerleyen yaşlarda, efendim gastrit, ülser, kanser, adını anmayacağım bir sürü hastalığa yol açabilir. İşte zamanında biriktirdiğiniz, üzerine örttüğünüz o duygulardan bahsediyorum. Duygularınızı yaşayın. Sadece size tavsiyem, yani ben başarıyorum, başarabilir misiniz bilmiyorum ama bunu her güne yaymayın. Her güne yaymayın. Yani bir şey canınızı sıktı, bir hafta sürmesin mesela. Bir hafta çok büyük bir zaman dilimi. Ne bileyim, bir sonuna kadar o duyguyu yaşayın ve temizleyin. Vedacığım çok öpüyorum. Şimdi sana sorunu soracağım. Bakayım süremiz var mı? Var. Bu hayatta olmazsa olmazımdı dedim. Ama bir baktım ki onsuz da oluyormuş. Ya da o şeysiz, o hikayesiz de oluyormuş. Hayat bana bunu öğretti. Dediğim bir hikayem var mı? Kısaca. Evet, burada bir sesli mesajımız var. Şenolcuğum, söz sende.
1: Raşit. Konuşma şeklini hiç beğenmedim Raşit. Biraz daha böyle kalın sesle konuş.
0: Ya.
1: Sen anladın ben ne demek istediğimi. Hadi, seviliyorsun.
0: Evet, şurada bir sesli mesajımız daha var. Şunu vermiştim galiba.
2: 20 sene sonra, 55 evet. Yaşında oluyorum.
0: Evet.
2: Kızım 25 yaşında oluyor.
0: Evet.
2: Şöyle bir hesap yapıyorum. Hadi diyelim kızım 23 yaşında evlense mesela diyorum.
0: Erken.
2: 24'te bebe doğsa.
0: Erken.
2: Büyük ihtimal dede olmuş olurum. İkinci bebem olursa o da hani o zamanlar kaç yaşında olur? O da hadi 17-18 olsun
0: çok
2: diyelim.
0: Çok iyiydi. Evet.
2: Yani onlarla uğraşır. Bebelerle uğraşır. Torunla uğraşır. 20 sene sonra diyorsun abla, yani 20 sene sonra yani yarını göreceğimiz belli de hani tamam, senin sorun şey manasındaydı.
0: Hayal
2: yani manasında. Bilmiyorum. Ha öyle olurdu yani ya. 55 hani yaşlanıyor musun kız? 5 sene sonra 60 olurum, aman dur. Neyse.
0: O kızı o kadar erken evlendirme bir kere. İyi bir eğitim alsın, okusun. Ayakların üzerinde dursun. Ne o 23'te evlendiriyorsun? Ay sana ne Özlem Ayral, sana ne ya? Evet, Bedia'nın sorduğu soruya Esin demiş ki ağlarım sonra susarım. Aynen. Ben de çok ağlarım. İşin tam tarafı, şimdi sizlerle bunu paylaşıyorum da etrafımda beni ağlarken gören çok az insan var. Yani çok ağlarken belki de hiç görmemişlerdir ama acayip güzel ağlarım. Kimsenin yanında ağlamam ama. Niye? Bilmiyorum ya. Ağlamak, yani birilerini hüzünle etkilemek istemem. Kimseyi hüzünlendirmek istemem. O benim hüznüm ya. O benim sıkıntım. O benim duygum. O benim acım. O benim özlemim dermiş. Veda'nın sözüne cevap. Akıntıya bırakırım. Evet, Zuhal şöyle bir soru sormuş. Sence bir insanı değiştiren şey yaşadıkları mı, yoksa yaşadıklarına verdiği anlam mı ablacığım? Güzel soru. Şu şarkıyı bir dinleyebilir miyim?

Sence bir insanın değişen şey yaşadıkları mı yoksa yaşadıklarına verdiği anlam mı? Kesinlikle yaşadıklarına verdiği anlam. Yaşadıkları değil. Yaşadığınız şeylere yüklediğiniz anlamdır aslında hepinizi değiştiren. Yani ben genel olarak herkes için konuşuyorum ama kendim için düşündüğümde kesinlikle anlam diyorum. Hastayım sana bir ömür olur. Yani mesela özlemek acı bir şey değil mi? Çok acı, gerçekten çok acı. İnsanın içini burkan, insanı böyle oyum oyum oyan bir duygu gibi. Ama ona yüklediğin anlam şöyle bir anlamsa. Bir tarafta işte bunu acı olarak yaşayan, ona acı anlamını yükleyen oturur kahreder. Her gün özler, sabah özler, öğleden sonra özler, akşam özler. Ama mesela ben özlemek duygusuna şöyle bir anlam yüklüyorum. Özlemek güzeldir kavuşma ihtimali varsa. Şimdi diyorsunuz ki mesela ölmüş bu dünyadan göç etmiş insanlarla onlarla kavuşma ihtimali, onlarla da var kavuşma ihtimalimiz. Yani özlemeye yüklediğim anlam benim için önemli. Beni değiştiren o. Hepimiz için öyle olduğunu düşünüyorum Zuhal. Ne dersin?

0: Evet Zuhal'cim, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Acil cevap bekliyorum. Şimdi lütfen 17 yaşına gitmeni istiyorum. Şöyle gözünü kapatıp 17 yaşına. Hatırlayabildiğin 17 yaşına dair hatırlayabildiğin ilk anını merak ettim. Nedir?
1: Bir sevda peşinde, gelip gidişinde ürpertin kalbimi.
0: Yok kız, farz misal yok ya. Raşit, şaka yapıyorum ya. Alnına ne yazıldıysa o zaman evlenir. Yok, o biraz tercih. O biraz tercih. Külli kadere girmiyor bence. Vallahi bilmiyorum da tercihlerini inşallah iyi yapsın. Güzel bir hayatı olsun prensesimizin. Çok güzel insanlarla karşılaşsın. Ablam, soruna gelince aklıma şu an gelmiyor. Geldiği zaman yazarım. Ya yok, bulamadım ya. O kadar şeyin içinde bir örnek bulamadım. Olabilir. Programdan sonra düşün. Bence de duyguyu o an yaşamalı ama uzatmamak için de, daha doğrusu abartmamak için bence meşguliyet lazım. Yoksa akıl hep orada olur. Benim olmuyor ya. Valla. Olmuyor. Yani ama meşguliyet de önemli. Olabilir, olabilir. Aslında katılıyorum sana. Haklı olma ihtimali çok yüksek. Sen karşımda ağla, ben senden önce ağlarım. Tek başına ağlamak çok ağır bence abla. Vallahi bilmiyorum ya Esin, bende öyle bir şey var. Mesela beni ağlarken görmedikleri için, ya geçenlerde bir Türk filmi izledim, çok saçmaydı ama en saçma yerinde ağladım dedim. Nasıl ya falan dediler. Sonra demiş ki Esin, evlenmeden önce ağladığımda eğer ki abim görmüşse bana bir sarılırdı. Belki de bir saatlik ağlama geçip giderdi benden. Biri ağladığında sorgulamadan, soru sormadan sarılmak o kadar değerli ki. Çok özlüyorum bunu. Hiç denemedim. Olabilir. Çok mantıklı. Sarılınca bir hormon vardı hani, güvenilir olma hormonu, güven bana hormonu. Neydi o hormonun adı, unuttum. O hormon sarıldığımız zaman çalışmaya başlıyor ya, çok önemli, hakikaten önemli. Bu arada Mehmet'ten, Fırtına Mehmet'ten bir fotoğraf geldi, inanamadım. Bir kumsal, havlusunu da sermiş. Valla önünde de sanki göl mü var, sanki göl gibi ama kumsaldan eminim. Mehmet neredesin Allah aşkına ya? Benim sorumu unuttun demiş. Hayır, bütün sorularına cevap verdim. Arda'ya sorduğun soruyu sadece okumadım. Şöyle hemen, yani geçmişe dönüp de bir anı yaşayabilseydin hangisini seçerdin diye sordum. İlk aklıma gelen Maviş'le buluştuğum ilk an. Yıllar sonra tekrar bir araba aldığım ilk andı. O ana tekrar dönmek isterdim ama şöyle bir cevap vermek istiyorum bu soruya. Ayşe'cim, geçmişe dönüp bir anı yeniden yaşayabilseydim şayet, değiştirmek istediğim bir anı değil. Yani değiştirmek istediğim bir anı değil, kıymetini bugün daha iyi anladığım bir anı seçerdim. Çünkü insan yaş aldıkça fark ediyor. Bazı anların güzelliğini yaşarken değil, üzerinden yıllar geçince anlıyoruz. Ne bileyim, mesela kızımla çok daha derin derin sohbetler etmek isterdim. Geçmişe dönüp daha çok vakit geçirmek isterdim. Buna benzer. O anları yaşamak isterdim ama bu kez hiçbir şey değiştirmek için değil, o anın içinde olduğumu bilerek biraz daha yavaş yaşamak için. Değiştirmek istediklerim değil. Ha, sana soru mu sormadım? Çok özür dilerim. Hemen soruyorum Ayşe'cim. Hazır mısın? Oksitosin. Evet. Bak Tamer hemen hatırlattı valla, bravo, tebrikler. Sarılınca çalışan hormon. Bir ömür uğruna seninle yanabilirim. Seni çok bekledim kalbimi. Şimdi Ayşe'ye ne sorayım? Çok muzur sorular geliyor aklıma da onları sormayacağım tabii. Ayşe'cim hazır mısın? Sorunu soruyorum. Ya Raşit'e sorduğum soruya yakın bir soru sormak istiyorum. Öyle geldi içimden. 50 yaşlarındasın. 50 yaşına geldin. Hatta 55 yaşındasın. Tamam, 55 olsun. Raşit'ten kopya çekeyim. 55, gözünü kapat, 55 yaşındasın. Neredesin? Nasıl bir hayatın var? Bir tarif eder misin? Şu anda 55 yaşındasın ve neredesin? Nasıl bir hayatın var? Tarif eder misin? Geçer. Çok merak ettim. Gidersem eğer yanarım, biterim. 17 yaşında ilk aklıma gelen. Hadi Zuhay. Babamın evin önünde oturuyoruz. Seni isteyen var, tanışalım mı demesi. Aa, gerçekten mi? 17 yaşında mıydın? Babamın evin önünde oturup seni isteyen var, tanışalım mı demesi ve benimle çok güzel konuşmuştu. Aa, ne güzel değil mi? Vallahi. O anı yeniden yaşamak ister misin Zuhal? Ne hurması, orayı duyamadım. Ne diyorsun Şenol? Hurma ne? O nereden çıktı? Ben öyle bir şey mi söyledim? Bilmiyorum ya. Vallahi. Şimdi sen ikizler burcu olduğuna emin misin ablam? Eminim vallahi. Yükselenim bile ikizler. Ben de herkesin içinde ağlamam. Gözyaşım gözümün ucundaysa esnemiş gibi numara yaparım. Sanki esnemeden gözüm yaşarmış gibi. Evet, en çok soğan doğrarken oluyor. Mesela soğan doğrar çok şaka gibi diyeceksiniz ama inanın ki çok enteresan bir şey. Mesela soğan benim gözümü çok yakar. Gerçekten de gözyaşlarım akmaya başlar. Ama o kadar kaptırırım ki kendimi. Gerçekten ağlamaya başlarım. Çok inanılmaz bir şey. Biri görürse de çok rahatımdır. Çünkü soğan doğruyorum. O anda neler gelir aklıma. Neler, neler, neler. Seni çok. Evet, ben ikizlerim bu arada. Baby ya. Yak beni ateşinle, gel. Başkasının acısına ağladığımın %10'u kadar kendi acıma ağlamam. Çok sulu gözlüyüm. Erdatlı babacığım, gerçek mi bu? Ya bir dakika, bu Erdatlı babam mı yazdı, Emine Sultan mı yazdı oldum şimdi. Gerçekten mi? Başkasının acısına ağladığımın %10'u kadar kendi acıma ağlamam. Çok sulu gözlüyüm. Ya başkasının acısına çok ağlarım. Seni öyle düşünemedim ya bir an, ne bileyim. Hiç öyle hayal edemedim. Gerçekten. Şimdi sarılmanın etkileri sadece oksitosinle sınırlı değil. Oksitosin güven, yakınlık ve bağ kurma hissini destekler. Endorfin rahatlama ve iyi hissetmeye katkıda bulunur. Kortizol stres hormonu, güven veren bir sarılma stres düzeyinin azalmasına yardımcı olur. Dopamin hoşnutluk ve ödül hissine katkıda bulunabilir. Şu hormonlara bakar mısınız? Bir sarılmak ya. Sadece sarılmak, bakın. Yani ne kadar küçük bir eylem, ne kadar çok hormonun çalışmasına sebep. Ey yüce Allah'ım, sen nelere kadirsin ya, gerçekten. Ya bu, şoka giriyorum. Bakar mısınız? Sadece sarılmayla oksitosin hormonunuz devrede, endorfin devrede, kortizol devrede, dopamin devrede ve hepsi de sizin mutluluğunuz için çalışıyor. Daha 17'sinde, eyvah gitti Zuhal, gitmiş ama iyi yere gitmiş ya.

Evet, Erdattin babacığım, Emine Türkiye'deymiş, Emine Sultan. Kızdım, gönderdim. Yok artık. Yok öyle bir dünya. Öyle bir şey olamaz. Erdattin babacığım. Sarılmak küçük bir eylem mi dedin? Kime göre, neye göre? Ha, bir de sarılamayan insanlar var değil mi? Ya ben çok kolay sarıldığım için herkesi öyle zannediyorum Tamer. Niye ya? Zor bir şey mi? İki kolunu açıyorsun, karşında sevdiğin insana, sevdiklerine sıkı sıkı sarılıyorsun. Olay bu kadar yani. Böyle bir matematik problemi değil. Ne bileyim, bir spor müsabakası değil. Olimpiyatlara katıl demiyorlar sana. Yani çok küçük bir eylem değil mi sence? Ama tabii sarılamayanlar da var. Mesela benim babam, rahmetli babam, sarılamayan bir adamdı. Yani sevdiğini bilirdik ama bize sarılmazdı. Keşke sarılsaymış. Ve yani 10 yıl sonra Hollanda'da olmayacağım kesin. Ve hayatımda bazı insanların olmayacağı da. Ege'de bir sahil kasabasında Özlem babam ile komşu, inşallah maşallah. Ya valla Ayşe, çok alemsin. Yaz akşamları gece, sahil, ay ışığı, kışları da Hollanda. Çok iyi bir hayaldi. Kavurur, yalnız 10 yıl sonra ben 70 yaşında olacağım, biliyorsun değil mi? Yanarım, yanarım, tutuşur, yanarım, kavurur ateşim seni de. Özlem Hanım, 50 yaşında olsam sahilin kenarında sakin sakin oturuyorum. Birazdan güzel bir şarap açacağım. Havanın ve manzaranın keyfini çıkaracağım. Ördekler de yanımda. Onlar da benimle birlikte keyif yapıyorlar. Hayat bazen gerçekten böyle. Acele etmeden, sessizce güzel anların tadını çıkarmak gerekiyor. Elinde de kendi imal ettiği, adı aşk olan şarabı var. Vallahi sahilde bir yerde gerçekten fırtına Mehmet. Bravo.

Biz olur hayaller. Erdant'ı babam demiş ki niye sen de mi biliyorsun Emine'nin cadı olduğunu? Hayır, Emine'den cadı çıkmaz. Zorlasan da çıkmaz Erdant'ı babacığım. Emine'den cadı falan çıkmaz. Döner durur sarar yine. Ya senden çıkar ondan çıkmaz bir kere. Sanki birkaç asır öncesi. O kızarsa beni gönderir. Hiç inanmıyorum niye ki? Acaba niye sana hiç inanmıyorum? Deler geçer gecem zemheri. Ayşe demiş ki senin ruhun kalbin aynı olur merak etme ben de 55 olacağım.

0: Sesine yüreğine sağlık ablacığım, nasipse yarın görüşmek dileğiyle. Sana ve dinleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum demiş Suhal. Evet, son 9 dakikaya girmiş bulunmaktayız.
1: Tünel tünel atsam yine kapı duvar, her sokak çıkmaz.
0: Bence sen boğasın Bediacığım. 17 Haziran'da doğdum canım. Doğum tarihimi değiştiriyoruz. Sulu göz olmak isterdim, ağlamak normal olduğunu vücuduma öğretmek isterdim ama yok, böyle ayarlanmışız zamanında. Ama yan etkisi çok sulu gözü olmamanın. Sesine nefesine sağlık ablam. Ya biz sulu gözüz aslında Bediye, kimsenin yanında ağlamıyoruz sadece. Mesele bu yani, ben çok sulu göz bir kadınım. Bir de ağladım mı çok enteresan bir hale giriyorum.
2: Ah, bu özlemayla olamaz. Bu nasıl bir ağlamak böyle? Ay, kendini kaybetti.
0: Böyle hunharca ağlıyorum ya. Çok da seviyorum ya. Ağlamayı da seviyorum ayrıca. Ama dediğim gibi belki de şöyle bir bilinçaltım var. Şu anda keşfettim bunu yalnız sayenizde. Belki ağladığımı gören insanlar beni zayıf olarak düşünebilirler. Belki işte yüzümdeki kalkanlar iner.
3: Güçlü Özlem Ayral.
0: Ne kadar zavallıymış bu. Ay, ne zavallıymış falan derler belki diye düşünüyor olabilir miyim? Bilmiyorum. Ya Erdatlı babacığım, insanları yanlış tanımıyorum bir kere. Tanıdım tanıyacağım kadar. Allah sen ya. Ben de buradayım Özlem abla demiş. Cansucuğum, hoş geldin. Ve seni çok öpüyorum. Ve yavaş yavaş gidiyorum artık. Çok güzel bir programdı yine ablam. Teşekkür ederim demiş Ispartalı Ayşe. Valla çok güzeldi ya. Acayip keyif aldım. Çok. Efendim, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkür edelim. Bu arada unuttuğum mesaj varsa valla bağışlayın. Yani ben bir makine olmadığım için, bir bilgisayar olmadığım için, bir yapay zeka olmadığım için ne yazık ki bazen eksik kalabiliyor programlarda mesajlar. Bağışlayın efendim. Şimdilik diyorum ki bir gün belki tamamlarız. Tamamlamasak ne olur ki? Bırakın eksik kalsın. Yeter ki gönül koymayın. Efendim, iki güzel sponsoru var programımızın. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Şahane bir firma. Lütfen Instagram sayfalarını takibi alın ve yorum yapın. Viyana'da yaşayan dostlarım mutlaka gitsinler, uğrasınlar ve benim selamımı iletsinler. Ve %100 yerli içeceğimiz Findrinks. Findrinks'e de çok teşekkür ediyorum. İyi ki var hayatımda ve iyi ki var hayatınızda. Viyana'yı Findrinks'e buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Ya bugün harikaydı. Vallahi tadı damağımda kaldı, o kadar diyeyim. İyi ki varsınız. İyi ki Viyana FM kavşağında buluşabiliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun demiş sevgili Göksel. Sen de Allah'a emanetsin. Çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle esen kalın demiş. Her şey gönlümüzce olmuyor be Göksel. Ama birçok şey gönlümüzce olsun. O gönlümüzce olmayanları da gölgede bıraksın. Ve Gülşadiyeciğim, ben geç geldim, yayın bitivermiş. Hoş geldin ve hoşça kal canım. Hiçbir şeye geç kalmıyoruz Gülşadiye hayatta. İyi ki geldin ve iyi ki yazdın. Seni çok seviyorum. Herkese mutlu akşamlar demişsin. Evet, herkese mutlu akşamlar ve güzel sabahlar. Gitme, daha 7 dakikası var. Kaldı 6, hayır 5 dakika. Bu şarkıyı da dinletmek istiyorum. Ya bu şarkı çok güzel bir şarkı. Baştan sona dinletmek istiyorum. Evet, Cansu da beni öpmüş. Şengül sticker'ını göndermiş. Ben de seni öpüyorum. Efendim, yarın yine aynı saatte Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Sizler benim yol arkadaşlarımsınız ama ben de sizin yol arkadaşınızım. Yarın yine yeniden yol arkadaşım olur musunuz? İyi akşamlar.

0: Biyomervan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da dizel fiyatları rekora yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Avusturya'da dizelin litre fiyatı yaklaşık 2,25 euroya ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 doların üzerine çıktı. Artan maliyetler sürücüleri zorlarken hükümetten akaryakıt fiyatlarını düşürecek önlemler almasını istiyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş bulma kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Yaz tatili 6 haftaya düşürülebilir. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyor. Ticaret Odası Başkanı özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılmasını savunuyor. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyor. Avusturya'da 302 bin Türk kökenli yaşıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun Göç ve Entegrasyon 2026 raporuna göre ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu grubun yaklaşık 302 binini Türk kökenliler oluşturuyor. Verilere hem Türk vatandaşları hem de Avusturya vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dahil edildi. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde yeni eğitim yılı başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde öğrenciler ders başı yaptı. Yukarı Avusturya, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde 2026-27 eğitim yılı pazartesi günü başladı. Havuzlar 2 milyon kişi ağırladı. Viyana'daki açık yüzme havuzları bu sezon 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %10.

0: 32 kilometre hızla ilerleyen 42 yaşındaki bir sürücüyü durdurdu. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken aracı da bağlandı. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüzse 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe yara aldı. Süper Lig'de 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haberi. Viyana FM.

Su que viaja.

Biomerda. İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Bendeniz Akif Özcan. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Bu akşam da buradayız, sizinleyiz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de hafta içi her akşam olduğu gibi Akif Özcan'la canlı canlı güzel, keyifli şarkılar, mesajlar ve gündemden haberlerle keyif dolu bir iki saat yaşayacaksınız inşallah. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır, gününüzde güzel geçmiştir diye ümit ediyorum. Edsan Süpermarketler ve Pindring sponsorluğunda Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Gülden'le başlayacağız programa. Deli Mi Ne isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. Sizler de mesaj ve isteklerinizle bulunduğunuz ortamlardan programımıza dahil olabilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp istek ve mesaj hattımız. Bir kez daha hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

Kırmızı Gül ve Sevme radyonuzda oldu. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Etsan Süpermarketler ve sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi sizlere sunmaya devam ediyor. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat için sizleri de en yakın Etsan şubesine davet ediyoruz. Ve tabii ki Etsan'a gittiğinizde ya da Avusturya'daki herhangi bir seçkin markete gittiğinizde Pindrinks almayı da unutmuyorsunuz. Herkese iyi akşamlar, Akif Özcan yayında. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz. Hemen şöyle Viyana FM sayfamızdan, Instagram adresimizden ve viyanafm.com'dan da birkaç haber de aktarayım size. Hatta şimdi bir tanesini aktarayım, sonra ara ara böyle önemli haberleri, güncel haberleri de sizlerle paylaşırız. Türk Hava Yolları, Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Fly Fast Connected the World kampanyası kapsamında Viyana'dan Türk Hava Yolları'nın dünya genelindeki destinasyonlarına yapılacak seyahatlerde %20'ye varan indirim imkanı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 10 ila 20 Eylül 2026 tarihleri arasında biletlerini Türk Hava Yolları'nın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alarak ödeme bölümüne VBR2026 promosyon kodunu girmesi gerekiyor. İndirimli biletler 10 Eylül ile 1 Mayıs 2027 arasındaki Viyana çıkışlı seyahatlerde geçerli olacak. Ancak 17 Aralık 2026, 11 Ocak 2027 ve 11 Mart 4 Nisan 2027 tarihleri kampanya dışında tutulacakmış efendim. İndirim yalnızca uçuş bedeli üzerinden hesaplanacak. Vergiler, yakıt, ek ücretleri ve diğer masraflar indirime dahil edilmeyecek. Kampanya kontenjanlarla sınırlı olacak. Detaylar Instagram'da, Viyana FM sayfamızda ve tabii ki web sitemiz viyanafm.com'da sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlarınız ekranıma düşmeye başladı. Teşekkürler. Artı 43 660 130 1979'dan gönder gelsin mesajını, isteğini paylaşalım. Yolda olanlar iyi yolculuklar, çalışanlar kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar. Murat Erdat'ta hoş geldin müdürüm, iyi yayınlar, herkese selam saygılar. Ben de hoş buldum diyor. Eyvallah, hoş geldin, safalar getirdin, güzel şarkılar. Tabii ki Erdat'la ailemize, Emine Hanım'a ve Murat Bey'e armağan olarak gelecek. İyi akşamlar. Raşit Kandemir, merhaba Akif, iyi yayınlar, kolaylıklar. Bugün de çok güzel bir istekle geliyorum tabii demiş. İsmail YK, patlat gitsin rica etsem. Kim kime göndermek istiyor, son kişilere gitsin diyor. Raşit hoş geldin, safalar getirdin. Yine fark oluşturmaya devam ediyorsun. Kutluyorum seni. Geçen de İsmail YK'dan bir şarkı istemiştin. Yine bir İsmail YK şarkısı istedin. Geçen Ceviz'i istedin. Bugün de patlat gitsin. Tamam, ben de patlatacağım o şarkıyı, göndereceğim sana ve tüm İsmail YK sevenlerine ve üstüne kimler alınıyorsa, kim kime göndermek istiyorsa onlara gelsin diyor sevgili Raşit. Teşekkürler Raşit, iyi akşamlar, aldık listeye. Erdinç Öner, Nevşehir, merhaba Akif yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum Nevşehir'e, Ürgüp'e. Selamlar sevgiler. Bu vesileyle Ziya Süzen'e de sevgi ve selamlarımızla sıradaki güzel çalışmayı hediye edelim. Mehmet Erdem, Ben Bilirim'le şimdi Viyana FM'de.

0: Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Bindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Neden Pindrinks? Çünkü premium cam şişede renklendirici ve koruyucu içermiyor. Glütensiz, gazsız, vegan, sıfır kalorili, sıfır şeker. Depozitosuz, şık premium tasarımıyla. Birbirinden güzel çeşitleriyle. Sizleri bekliyor. Pindrinks.at adresini ziyaret ederek online sipariş verebilir. Başta Etsan Süpermarketler olmak üzere Avusturya'nın tüm seçkin marketlerinde de Pindrinks'i satın alabilir. Afiyetle içebilirsiniz. Etsan Süpermarketler ve Findrinks katkılarıyla Akif Özcan'a devam ediyoruz. İsmail YK ve Patlat Gitsin sevgili Raşit'in isteğiydi. Bu güzel şarkıyı da hep beraber dinledik. Salim Aydın merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, ben de size iyi akşamlar diliyorum. Erdinç Öner merhaba Akif, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Salim Aydın İstanbul'a, Erdinç Öner'e, Nevşehir'e de selamlar. Almanya'ya Efe 64'e de selam. Merhaba Akif Özcan, size ve kurduğunuz tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Güzel bir radyo. Sizleri dinlemek bize zevk veriyor demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Efe 64'e Almanya Münih'e de selamlar. Ayla Çelik'ten Mecbur şarkısı size ve tüm ekibinize armağan olsun diyor. Çok teşekkürler. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Akif Özcan.
2: Bir an evvel.

Yıllarım gitti ve Ferhat Göçer kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Harika şarkılarla devam ediyoruz. Hem sizin istekleriniz hem de benim seçimlerimle. +43 660 130 1979 Ayfer Hanım, ne bilsin eller çalar mısınız? Akif Bey, iyi programlar, yine bu akşam da harikasınız demiş. Çok teşekkürler, Salzburg'dan sevgilerle diyor. Bizden de Salzburg'a kucak dolusu selamlar. İstanbul'dan sevgili Feride, iyi akşamlar Akif. Kolaylıklar diliyorum, iyi ki varsın. Gülşen'den Son Perde çalarsan sevinirim, tüm dinleyicilerinize armağan olsun demiş. İyi ki sizler de varsınız. O güzel isteği de aldım listeye, teşekkür ediyorum. Salim Aydın, Hamit Kaya'dan Sana Direniyorum Hayat isimli eseri çalarsanız sevinirim demişler. Onu da aldık listeye, göndereceğiz. Bir şiir bu. O yüzden programımızın ikinci saatinde ilerleyen dakikalarda çalalım. Şu an hareketli güzel isteklerle devam ediyoruz. Sizlerden de istirhamım, özellikle hareketli ve orta ritim şarkılar isterseniz sevinirim. Slow isterseniz çalmam demiyorum ama programın sonlarını slowlar için işaret ediyorum. En azından sizi kırmıyorum ama finale doğru çalalım. Başta böyle hareketli gidelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili F64, az önce sanki mesajı o yazmamış gibi 10 dakika sonra yepyeni bir mesaj yapıp yeni bir istek istemiş. Geçtiğimiz günlerde bunu yapmıştınız ve 2-3 şarkı çalarak ilk geldiğiniz için böyle bir jest yapmıştım. O yüzden ikinci isteğinizi değerlendiremiyorum üzülerek. Lütfen her programda bir tane istek isteyelim. Onun dışında mesaj gönderebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler.

0: Biyomerfa.
1: Aman da aman devam. Erdin Çöner diyor ki seni Antalya Belek'ten dinliyoruz. Memleketimiz Ürgüp ve Viyana'daki arkadaşlarımıza da selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Antalya Belek'e de selamlar. Nevşehir Ürgüp'e de selam. Viyana'daki tüm arkadaşlarınıza da sizlerden selam iletmiş olalım. Çok çok teşekkür ediyorum ilginize. Sağ olun, var olun. Aysel Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Buradayız. 20. Viyana'dan selam. Hande Ün

Sal öpe öpe çalarsanız sevinirim demiş, aldım listeye, birazdan gelecek. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Eskiler yeniler ama daima en iyiler Viyana FM'de.

Soner Sarıkabadayı ve Neresi isimli güzel çalışma radyonuzda oldu. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyor sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlara teşekkürler. Çiğdem Hanım selamlar, sevgiler diyor Graz'dan. İyi akşamlar diliyorum Akif Bey. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz ama benim de gönlümden Hakan Altun'dan Yaz Bana şarkısı geçti. Çalarsanız memnun olurum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler Çiğdem Hanımcığım. Sevgiyi ve selamlarımızı iletelim. 11. Viyana'ya selam. Sevgili Ahu, iyi akşamlar, buradayım. Canımcığım Ecem'le beraber sizleri dinliyoruz ve Hadise'den 5 sene şarkısını rica ediyoruz. İyi yayınlar tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok teşekkürler. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Alışverişin güvenilir adresi Edsan Süpermarketler'de taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi bulabileceğinizi hatırlatalım. Kalite, uygun fiyat ve bol çeşit hepsi Edsan'da. Sizi de en yakın Edsan'a bekliyoruz. Gitmişken Pindrinkslerinizi de almayı unutmayın. Sırada kim var? Derya Ulu.

yüreğim acıyor. Derya Ulu ve Yakıyorlar kulaklarınızda oldu. Programımız devam ediyor. Eray Bey, iyi akşamlar. Buradayız. Akif Beyciğim İstanbul'dan selamlar. Murat Başaran, bir öpücük kesmez çalarsanız sevinirim diyor. Aşkıma gelsin, haleme. Mutluluklar diliyoruz o zaman. Sevgiler, gelecek birazdan. Önce Hakan Altın isteği yaz bana, sonra Hadise, sonra Murat Başaran'la devam edeceğiz. Efe 64 diyor ki, Akif Özcan, sizi isteklerimi çalıyorsunuz diye dinlemiyorum. Baştan da dediğim gibi radyonuz ve ekibinizi kaliteli bulduğum için dinliyorum. Sizleri seviyoruz demiş. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz anlayışınız için. İsteklerinizi biz çalıyoruz. Sadece birden fazla istek çalıp diğer dinleyicilerimizin hakkına girmek istemiyoruz.

Yaz bana. Hakan Altın kulaklarınızda oldu. İlk saati bitiriyoruz. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla. Az sonra yeni saatte yeniden birlikte olmaya devam edeceğiz. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM istek ve mesajlarınızı bekliyor. WhatsApp hattı üzerinden yine çok güzel bir istek şarkısı gelmişti. Hadise 5 sene şarkısıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Hadise'nin son albümü H. Bu albümde biliyorsunuz Ara Beni zaten patladı. 5 senede onlardan biri. Hadi dinleyelim.

0: Yine güzel bir şarkıyı efendim Bengü'den dinledik. Dur Nereye? Radyonuzda oldu. Programın ikinci saatindeyiz. Akif Özcan'lısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Şimdi Poesy ve Başımda Belalar Viyana FM'de sizinle olacak. Hepinize iyi akşamlar.
1: Merhabalar.
0: Merhaba sevgili Azra'cığım, hoş geldin. Tam şarkıya gidiyorduk ama sen o sıra gelip bir sürpriz yaptın.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Nasılsın yavrum?
1: Hoş buldum. Siz nasılsınız?
0: Vallahi ben iyiyim. Dinleyicilerimiz de iyiler bence. Çünkü bugün bayağı bir katıldılar, sağ olsunlar. Müdürüm şu an yürüyüşteyim. Mirkelam'dan Her Gece şarkısını rica ediyorum demiş. Kim istemiş bunu?
1: Murat Erdatlı abiye.
0: Evet, selam gönderelim. O istemiş. Onun eşi de var, Emine ablan. Daha önce sana böyle kalp falan gönderiyordu, evet. O abla da ya. Buradan
1: ne
0: selam.
1: O da hangi yazısı?
0: Bak burada. Bu şarkı, yani bu sanatçıdan bu şarkıyı
1: Mirkelam. Mirkelam'dan Her Gece istemiş.
0: Evet.
1: Murat abi.
0: Biz de ona
1: tabii
0: çalacağız. Çalacağız tabii ki. Azra'dan da armağan olsun, evet. Murat abisine ve Emine ablasına. Şimdi o şarkıyı da alıyorum hemen listeye. Poesy'den sonra çalacağım. Evet, okul başladı Azra, nasıl gidiyor? Hayırlı olsun.
1: Okulun şu an 3. günündeyiz. Aha. Nasıl geçiyor?
0: Güzel gidiyor mu?
1: Ben sizi de merak ettim. Benimki vallahi güzel gidiyor. Siz hangi okulda okuyorsunuz?
0: Evet, ama şimdi onların çocukları belki yatanlar vardır. Belki dinleyenler vardır, bilmiyorum.
1: Çocuklarla anneleri yazsın.
0: Anneleri de yazabilir. Kaçıncı sınıfa gidiyorlar değil,
1: evet,
0: mi? Nasıl gidiyor? O güzel başlamış mı?
1: Vallahi ben 3. sınıfım. Şubemde F, yani 3F'yim.
0: Evet.
1: Ve sürekli sınıf değiştiği için başka sınıflara giriyorum.
0: Nasıl ya? Bu sene sınıfınız mı değişti?
1: Hı-hı.
0: Nasıl sürekli sınıf değişti derken? Ha, geçen seneyle bu sene arasındaki mi?
1: Hı-hı.
0: Sizin sınıf aynı kalmadı mı?
1: Hı-hı.
0: Bu yıl da mı değişti?
1: Her yıl herkesin sınıfı değişiyor.
0: Ama sizin kat aynı kalacaktı, öyle duymuştum ben.
1: Kat aynı kaldı.
0: Kat aynı kaldı. Ha, o sınıf odası değişti. Hı-hı. Yani anladım. Olsun, hayırlısı olsun kızım. Güzel olur inşallah. Başarılar
1: i̇nşallah.
0: Diliyorum sana.
1: Bu arada ben senin Çağdaroğlu'nda okuyorum.
0: Tamam. Başarılar diliyorum güzel kızıma. Miray da bayağıdır konuşmuyordu. Bir de onu duyalım.
1: Evet,
0: hoş geldin çiçeğim.
1: Hoş buldum baba.
0: Ne haber yavrum?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Evet, Miray Hanım'ın sesi de belki bir tık değişmiş olabilir.
1: Olabilir. Belki bir tık kalınlaşmıştır, bilmiyorum.
0: 6. sınıfa gidiyoruz artık, öyle kolay değil.
1: Ya.
0: Yani abla olmak kolay mı? Azra.
1: Ama çok da büyük.
0: Çok değil canım yani.
1: Orta değil.
0: Tabii, zaten orta.
1: Aynen.
0: Orta iki.
1: Orta iki.
0: Senin nasıl başladı?
1: Yok, küçük alayım daha iyi ya. Boşver. Üst yani. Sınıflar daha zor.
0: Olsun. İnsan büyüdükçe de o içindeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeli. Siz zaten çocuksunuz ama bir yandan da büyüyorsunuz. Yavaş,
1: evet,
0: yavaş. Çocukluğumuz devam ediyor. Dün daha böyle minnacıktınız, bebektiniz. Bugün yine bizim için minnacıksınız ama biraz yaşalıyorsunuz. Herkes yani. Her yıl biraz büyüyor.
1: Evet.
0: Olsun. Evet. Enerjimizi yüksek tutalım. Okulda da başarılar diliyorum size.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok öpüyorum. İyi geceler, iyi uykular. Var mı söyleyeceğim
1: iyi
0: şey?
1: İyi akşamlar. Hepinize iyi, keyifli dinlemeler. Görüşürüz, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Öpüyoruz bizi buradan. Muah, muah. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Evet, kızlar da size bayağıdır selam vermiyordu. Onların da sesini duydunuz. Prenses. Kalpler gelmiş Murat abisinden kızlara. Çok teşekkür ediyoruz Murat abi, sağ olasın. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Hepsini nazarlardan korusun. Mirkelam isteğini birazdan alıyoruz listeye. Önce Derya Bedavacı dinletiyoruz. Atlatırım şimdi Viyana FM'de.
2: Akif Özcan.

0: Biyomerfa.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı da atlatırım Derya Bedavacı. Radyonuzda oldu sevgili dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar. Şimdi sevgili Murat Erdatlı'nın isteğiyle devam edecek program. Bir kelam her gece radyonuzda olacak. Selma Metin iyi yayınlar, kolay gelsin. Allah çocuklarına güle güle büyümeyi nasip etsin diyor. Amin inşallah hepimizinkine. Allah analı babalı büyüsün. Amin hepimizinkine. Sağlık ömür nasip etsin ailenize, sizi sevenlere diyor. Çok teşekkür ediyorum Selma Hanımcığım. Amin bilmukabele. Bütün duaları ben de sizler için yapıyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Güzel şarkılarımız sizler için de gelecek. Yıldız Hanım kalp ve nazar boncuğunu göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bir aralar genelde sessiz dinlemeyi tercih ediyorum demiş. Ha, bu aralar demek istemiş herhalde. Kızların sesini duyunca dayanamadım. İkisine de güzel ve başarılı bir sene diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim Yıldız Hanım. Sağ olun. Arada da olsa böyle varlığınızı hissettirmeniz kıymetli. Ara ara siz bazen çocukları bahane edersiniz, bazen başka bir şey, ama ben de buradayım derseniz bence güzel olur. İyi akşamlar, güzel şarkılar size de gelsin.

0: Evet Azra'cığım, uykuya gitmeden önce bir dinleyicilerimize tekrar merhaba de. Bak Yıldız ablam da göndermiş. Kızların sesini duyunca dayanamadım diyor. İkisine de güzel ve başarılı bir sene diliyorum demiş.
1: İyi yayınlar. Bir dakika göreyim.
0: Bu aralar demek istemiş.
1: Bu aralar genelde sessiz dinlemeleri tercih ediyorum. Kızların sesini duyunca dayanamadım. İkisi de güzel ve başarılı. Bir daha oku bak burayı. İkisi de güzel ve başarılı.
0: Hayır, bir daha oku.
1: İkisine de güzel ve başarılı bir sene diliyorum. Teşekkürler Yıldız abla.
0: Bak sana ve ablana
1: nazar
0: da
1: nazar boncuğu.
0: Bir de
1: nazar boncuğu ve kalp.
0: Kalp göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Bak Selma ablam da göndermiş. O da demiş ki iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Allah çocuklarına
1: iyi yayınlar,
0: okumak ister misin?
1: Evet.
0: Oku bakalım.
1: Allah çocuklarına şurayı aç.
0: Açtım babacığım.
1: Güle güle büyütmek. Bu ne?
0: Yani güle güle büyümeyi nasip etsin onlara. Şimdi biz sizi büyütmüş oluyoruz.
1: Ben de güle güle. Yani
0: bay bay. Öyle değil yani. Yani güle güle, hep güzel günlerde hep gülsünler. O şekilde büyüsünler.
1: Güle güle büyütmek nasip etsin. Analı babalı büyütsün. Allah sağlıklı ömür nasip etsin. Ailenize ve sizi sevenlere.
0: Amin.
1: Vallahi ben sizinkileri okuyamıyorum heyecan.
0: Heyecandan.
1: Evet.
0: Okudun, bence gayet de güzel okudun. Ağzına sağlık. Güzel kızım benim. Ben de sana güzel tatlı rüyalar diliyorum.
1: Teşekkür Allah rahatlık ediyorum. Versin. Sizleri seviyorum. Ben ayrı seviyorum.
0: Oo, çok güzel.
2: Akif Özcan.
0: Vay. İmzasını da attı Azra Özcan. Teşekkürler. Alkışlar, efektler. Azra'dan geliyor. Miray ablası gitti. Allah rahatlık versin. Yayınımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim. Hem sana hem ablana.
1: Ara ara
0: bekliyoruz. Tamam mı?
1: Mesaj attıklarını çek, ben yarın okuyacağım. Diğer yayında onların adını vereceğim.
0: Tamam, bak Yıldız ablan yine dayanamamış.
1: Yıldız ablan gülen böyle şey koymuş, bir de kalpler koymuş. Nazar boncuğuyla bir de kalp ekliyormuş.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Tamam, yeniler gelirse yarın yine söyleyeceğim ben sana.
1: Olur. Hadi bay bay, ben gittim.
0: Görüşürüz. Hoşça kal dondurmacı kız, al bakalım. Haydi bakalım. Herkese iyi akşamlar. Efendim Edson Süpermarketler ve Pindrings Katkır ile devam ediyoruz. Ara ara benim kızlarım böyle yayını renklendiriyorlar. Sizler de onları çok sevince onlar da özlüyorlar yani sizleri. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Edson Süpermarketler ve Pindrings Akif Özcan'ı sunuyor. Sırada Cevher var. Ölen ben diyor. Aman kimse ölmesin. Allah herkese sağlıkla yıl uzun.

Biyonev'da. Bana yeter sağ kalanlar. Sibel Can ve Suistimal radyonuzda oldu. Akif Özcan devam ediyor. İyi akşamlar. Etsan Süpermarketler ve Findlings katkılarıyla sizinleyiz. Sırada Gökhan Tepe var.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir salı akşamında sizlerleyiz. 15 Eylül 2026 tarihler. Akif Özcan mikrofonda. Çok güzel bir Hande Ünsal çalışması. Helal olsun. Radyonuzda sizlerle olduğu sevgili dinleyiciler. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresindesiniz. Pindrinks ve Etsan süpermarketlerle devam ediyoruz. Sırada Güven Yüreği var. Sibel Can'dan yıllarca dinlediğimiz o güzel çalışma Emret Öleyim şarkısını hep birlikte dinlemiş olacağız. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Takipler, mesajlar bekleniyor. ViyanaFM.com. Ayrıca mobil uygulamamızda telefonlarınıza indirebilirsiniz Viyana FM yazarak. Siz de Viyana FM'le işbirliği yapmak isterseniz de Viyana FM WhatsApp hattımızdan ve Instagram DM'den bize yazabilirsiniz. İşbirliği yapmak isteyen tüm firmalar, yöneticiler bize ulaşabilirler. Hem sayfamızda, sitemizde, Instagram'da ve radyomuzda sizin de reklamlarınızı yayınlayabilir. Birlikte güzel çalışmalar hayata geçirebiliriz. Kampanyalarınızı duyurabiliriz. Bununla ilgili bizimle dediğim gibi ViyanaFM.com'dan, Instagram ViyanaFM DM'den ya da WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan ulaşabilirsiniz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. İyi akşamlar.
0: Akif Özcan.
2: ViyanaFM.

0: yaptın. Akif Özcan.
1: Çok güzel bir çalışma. Ben çok severim Suha İskenderli'yi. Onun o güzel şarkılarından bir tanesi Farkındaydın. Radyonuzda oldu. Yine çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi Betül Demir. Uykumda bile radyonuzda olacak. Bu şarkı sonrasında yavaş yavaş veda edeceğiz. Finalde sözüm vardı bir şiir. Hamit Kaya, sana direniyorum hayat gelecek. Bizler ayrılmayın.

0: Ve geldik vedaya. Vedada da söz vermiştim, dedim ya kapanışa doğru çalacağım diye. Bir slow isteğimiz vardı, bir şiirimiz vardı. Hamit Kaya, sana direniyorum hayatla vedamızı ediyoruz. Pindrinks'e ve Etsan Süpermarketlere katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yarın akşam yeniden görüşünceye dek Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Sana direniyorum hayat. Bugün yaşama sebebim olan hayatta hüzün doluyum. Öyle doluyum ki öfkem ve hüznüm birbirine karışmış. Yaşamım karanlık, umutlarım paramparça olmuş. İçimde deli gibi, volkan gibi, fırtına gibi çağlayan isyan var. İçi boş bir gemi gibi, dalgalarla boğuşur gibiyim bugün. Dokunmayın bana.

Hiç kimseyle sohbet dayı etmek içimden gelmiyor. Bu fırtınayı, bu isyanı aşacak kadar gücüm kalmadı. Üzüntülerim ve vicdan azabımla kırık plak çalar gibi ben de çığlık atıyorum hayat. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Bak halime, inim inim inliyorum. Sürüm sürüm sürünüyorum kendi dünyamda. Bu şehirde endişe ediyorum varlığımdan. Anlasana beni hayat. Anlasana.

Gecenin yarısında, ay ışığının altında tek başıma yürüyorum. Bir o yana, bir bu yana. Serseri mayın gibi dolanıyorum. Öyle bir haldeyim ki attığım adımlardan bile endişe ediyorum. Bak işte, gidişi olup dönüşü olmayan yollara attım kendimi. Öyle bir attım ki rüzgarın uğultusu ile sohbet ediyorum. Sırtımdan vurula vurula, çamur atıla atıla, pes etmeden yürüyorum. Issız yollarda üstüm başım.

Beauty First Jam. Beauty First Jam. Vian FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Vian FM Haber. Avusturya'da dizel fiyatları rekora yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Avusturya'da dizelin litre fiyatı yaklaşık 2,25 euroya ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 doların üzerine çıktı. Artan maliyetler sürücüleri zorlarken hükümetten akaryakıt fiyatlarını düşürecek önlemler almasını istiyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş Bulma Kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Yaz tatili 6 haftaya düşürülebilir. Avusturya'da 9 haftalık yaz tatilinin 6 haftaya indirilmesi tartışılıyor. Ticaret Odası Başkanı özellikle çalışan annelerin bakım yükünü azaltmak için tatilin kısaltılmasını savunuyor. Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası ise öneriye karşı çıkıyor. Avusturya'da 302 bin Türk kökenli yaşıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun Göç ve Entegrasyon 2026 raporuna göre ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin göç geçmişi bulunuyor. Bu grubun yaklaşık 302 binini Türk kökenliler oluşturuyor. Verilere hem Türk vatandaşları hem de Avusturya vatandaşlığına geçen Türk kökenliler dahil edildi. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde yeni eğitim yılı başladı. Avusturya'nın 6 eyaletinde öğrenciler ders başı yaptı. Yukarı Avusturya, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde 2026-27 eğitim yılı pazartesi günü başladı. Havuzlar 2 milyon kişi ağırladı. Viyana'daki açık yüzme havuzları bu sezon 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla %15 arttı. Sezonun en yoğun açık havuzu 352 bin ziyaretçi ile Gänse Hotel oldu. Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. 50'lik yolda 132 kilometre hızla yakalandı. Viyana'nın 23. bölgesinde hız kontrolü yapan polis ekipleri, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 132 kilometre hızla ilerleyen 42 yaşındaki bir sürücüyü durdurdu. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken aracı da bağlandı. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüzse 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe yara aldı. Süper Lig'de 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberi. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Kalyeşitrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dinleyenlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz.

Efendim tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Gece yolcuları bizlerle birlikte olacak. Yarım ve yalnız diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor.

Gece yolcuları bizlerle birlikteydi. Güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam için sizlere. Sizce kavga sırasında sakin kalmak, kalabilmek neden önemlidir diye sorduk. Sizce kavga sırasında sakin kalmak neden önemlidir? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Samet Aydın ve Gözde Ançel bizlerle birlikte olacak. İkna diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gel beni ikna et dedik. Hemen şöyle mesajlarımıza bir dönmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın diliyorum. Soruna cevabım: kavga sırasında sakin kalmak önemlidir. Çünkü öfkeyle hareket etmek yanlış kararlar almamıza ve durumu daha da kötüleştirmemize neden olabiliyor. Sakin kaldığımızda karşı tarafı daha iyi dinleyebilir. Kendimizi daha doğru ifade edebilir ve kavganın büyümesini engelleyebiliriz. Ayrıca hem kendimize hem karşımızdaki kişiye zarar verme riskimiz azalır diye düşünenlerdenim. Sevgilerimle demiş. Değil mi? İnsan abi öfkeyle ne yapacağı? Hiç belli olmuyor. Yani insan öfkelendiğinde gözü kimseyi görmüyor. Buna kardeşin bile dahil. Hani hep deniyor ya kardeşler için, işte bir en ufak tartıştığında, işte tartışmayın, ona bir şey olsa senden başkası koşmaz, senin kadar kimse üzülmez diye. Bunu söyleyenler haklı, bu doğru bir şey ama tarihte Habil'le Kabil gerçeği de yok değil, bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla öfkenin, hani her şey için söylenir ya, azı karar çoğu zarar diye, öfkenin her türlüsü zarar abi. Öfkenin azı yoktur çünkü, öfke çoktur. Hani bir şey azsa zaten kırgınsındır ama çoksa kızgınsındır, öfkelisindir. Onun da azı çoğu olmaz. Sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Hayırlı akşamlar kardeşim, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Dayak yememek için sessiz kalmak lazım diyerek sorumuzu cevaplamış. Artık Emin abla gözünü ne kadar korkuttuysa. Ama bu arada haklı da ya. Yani illa kadınlarda fiziksel şiddet durumu da söz konusu değil. Bir bakıyorsun bir anda mevzu senin nasıl olduğunu anlamadan 10 sene öncesine gelmiş. Bir mevzu gelmiş önüne, ısıtılmış. Ama düşünüyorsun haklı da, bir şey de diyemiyorsun. O dayaktan beter. Zaten kadının haklı olduğu yerde de susmak en doğrusu, en güzel abi. Yani daha doğrusu kadına karşı susmak bence en güzeli. Çünkü insanoğlunun fıtratında var abi. Biz kendimizden güç olarak, fiziksel olarak, işte psikolojik olarak aşağıda gördüğümüz insanı al aşağı edecekken ardını önünü çok da düşünmeden hareket edebiliyoruz. Dolayısıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Deveyi pire yapabiliyoruz. Bundan sebep
tosmak en güzel. Her ne kadar Murat abimiz mizahi bir şekilde de yaklaşmış olsa %100 haklı. İkilem ve Tuğba Yurt bizlerle birlikte olacak. İçiyorum ederimize diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve söz verdiğimiz gibi sıra günün ilk şiirine geldi. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Ceylan ve gül var bu ara düşlerimde. Bütün güller benziyor kan rengine. Sonra sen bildiriyorsun ummadığım bir anda, beklemediğim bir yerden. Dur diyorum, dinle beni. Ardına bile bakmadan çekip gidiyorsun. Hatırlar mısın bilmem. Sen söylerdin. Sevenini ardında bırakırsan, gittiğin yollar bitmek, tükenmek bilmezdi. Öyleyse anlat sevdiğim.

Gitmeliydim ben de bu diyardan sessizce. Daha fazla kandırmak olmazdı kendimi. Kendime daha fazla yalan söyleyemezdim. Haklıydın sevgilim. Vakit gitmek vaktiydi. Oysa ben seni bırakıp ölümden ötesine gidemezdim. Gidemezdim.

Melek Mosso ve No 1 bizlerle birlikteydi. Bence güzel bir ikili olmuşlar. Ben No 1'i lise zamanlarımdan beri, hatta ne lisesi, ortaokul zamanlarımdan beri dinlemiyorum ki o dönemde de çok dinlediğim bir isim değildi zaten ama işte arkadaşların bol bol dinlediği, bizim de kulak misafiri olduğumuz arada ya şöyle bir şarkı vardı falanca dinliyordu diye kulak verdiğimiz bir isimdi. Düeti'de aslında o günleri yad etmek için aldım listeye. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Selma Hanım, Selma Hüdanur bizlere ulaşmış. Güzel bir fotoğraf göndermiş kahve köşesinden ve demiş ki herkese iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Merih Bey eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yalnız fincan da fincan yani, ben ondan bir fincan kahve içsem baya iki gün aramam. Öyle double boy yani. Afiyet olsun, bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Dinçer, kralım iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe, karşı tarafı dövmemek için tartışma sırasında sakin kalmak önemlidir demiş. İşin ucunda bir de karşı taraftan dayak yemek var yalnız. Bence iki taraf için de büyük önem arz ediyor abi, sessizlik, sakinlik. Ötesi tehlikeli. Ahmet Zahit bizlerle birlikte olacak. Dur diyorum diyelim ardından. Berfin gelsin hayata karşı diyelim. İki güzel eser ardından buralarda.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Bazı akşamlar olduğu gibi bu akşam da zaman normalinden hızlı akıyor sanki.

sorunun bizdeki cevabına gelecek olursak, önce soruyu bir kez daha hatırlayalım. Sizce kavga sırasında sakin kalmak neden önemlidir diye sorduk. Sizce kavga sırasında sakin kalmak neden önemlidir? Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben haklı olduğum durumlarda sadece tartışıyorum. Haklı olmadığım bir taraf varsa ve bunun bilincindeysem hemen böyle çabucak içime sinirim, ama haklı olduğum konularda da sessiz kalmayı başarabildiğim çok söylenemez. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse bunun için çabalamam bile. Yani zaten çünkü haklı da olsam haklılığımı karşı tarafa izah ederken başta sakinimdir. Buna rağmen karşı taraf beni sindirmeye çalışırsa ya da iyi niyetimi suistimal ederse olabilecekleri, duyacaklarını göze almış demektir. O zaman da maalesef ki istemeyerek sinirlenirim. Haklı olduğum konuda da bunun kolay kolay geri dönüşü olmaz. İşte X biriyle kavga ettiğim zaman Y ortak tanıdıklarımız gelir der ki, ama şöyle, aman böyle, aman alttan al, onun hatası var, senin de var vesaire vesaire, klasik şeyler. Gerekirse onları da kırarım ama oradan kolay kolay dönemem. Çünkü iş o noktaya gelmesin diye tek taraflı gereğinden fazla uğraşmışımdır. Her ne kadar birileri tarafından bu göze gözükmese de. Efendim, Can Kazaz bizlerle birlikte olacak. Yollar bitmek bilmez diyelim, ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Sevgili Hilmi bizlere ulaşmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kavga sırasında sakin kalabilmek, karşıdakinin bir sonraki hamlesini akıl edebilmek için, aklı selim bir şekilde düşünebilmek için, karşı tarafın sana karşı düzenleyebileceği tüm saldırılara mantık çerçevesinde dur diyerek onun senin üzerine gelebileceği bütün yolları kapatabilmek için gereklidir demiş. Bu çok önemli abi ya. Yani tartışmada öngörü olayı çok önemli. Yani biriyle hani o anlık tartışmaların dışında söylüyorum. Biriyle tartışmayı kafaya koyduysan, işte efendime söyleyeyim, konuşman gereken bir olay varsa ve olayın tartışmayla sonuçlanacağını seziyorsan, mutlaka iki kişilik düşünmen lazım. Ya ben şimdi gidip bunu söyleyeceğim ama ona karşılık o da bana şunu söyleyecek, o zaman ne diyeceğim diye bunu düşünmen lazım. Sonra kendinden emin bir şekilde karşısına çıkıp o sana gelmeden sen ona gidip gereği neyse zaten yapabilirsin.

hani düşünüldüğünde belki paranoya gibi gelebilir ama öyle değil. Yani bir şeyin sonucu belliyse senin de ona karşı bir önlem alman, almaya çalışman bir çeşit koruma mekanizmasından başka bir şey değildir, olamaz. Çodur ve Gökhan Türkmen bizlerle birlikte olacak. Pişmanım diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına.
2: Kaçıp gitse de
1: seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
3: her zaman,
4: her zaman en iyi,
0: en iyi,
4: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Hoş geldiniz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Bilmek yine kendini savunabilmek açısından önemlidir. Bence karşı taraf açısından bu durumun bir önemi yoktur. Karşı taraf senin onu önemsediğin kadar önemseseydi olay o raddeye gelip de tartışma çıkmazdı demiş. Bu bana biraz sıra dışı bir bakış açısı gibi geldi. Bir de şöyle bir gerçek var ki zaman zaman hepimiz söylüyoruz, diyoruz ki hiçbir tartışma tek taraflı değildir. Değildir de bunu inanarak söylemek lazım. Yani ya işte sen öyle yaptın da ondan öyle oldu, sen öyle yapmasaydın olay bu noktaya gelmeyecekti denmez. Genelde karşı taraf öyle yapmışsa sen de onun öyle yapmasını gerektirecek bir şey yapmışsındır, ama düşünüp bunun böyle olduğunun ya da olabileceğinin kanaatine varmak bazen bazılarımızın işine gelmeyebilir. Olaya biraz da buradan bakmak lazım. Göksel bizlerle birlikte olacak. Alev alev diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Den ve Ece Seçkin kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22-24 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Şöyle hemen onun mesajına dönmek istiyorum. Evlat iyi yayınlar. Kavga sırasında sakin kalmak bazen karşı tarafı sakinleştirmek için önemlidir. Karşındaki insanın aklı selim bir insan olduğunu biliyor ama öfkesine o an için yenik düştüğünü de fark ediyorsan şayet sessiz kalırsın. Dolayısıyla karşı tarafta konuşup

işin doğru yolunu bulur. Gelir seninle aklı selim bir şekilde konuşur. Sonuçta insanlar konuşa konuşa demiş. Belki Ahmet amcamızın döneminde öyleydi. Yani keşke bu dönem içinde hala bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor olsaydık. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Ne güzel değil mi? Ama bugün geldiğimiz noktada aynı dili konuşup da aynı şeyleri anlatamadığımız ya da aynı şeyleri anlatmamıza rağmen duyulmak istemediğimiz, anlaşamadığımız birçok insan var. İşin daha da kötüsünü biliyor musunuz? Biz de bunu kabullenmiş durumdayız. Ya o da onun yapısı diyoruz. Tamam ama abi konuştuğun dil aynı. Hatta zaman zaman tartıştığın konudaki maksadın bile aynı. Konuşurken söylemek istediğin şey bile aynı. Yani bir orta yolu bulma çabası içerisine girmek varken niye kendimizi geri çekiyoruz? Ben onu anlamış değilim. Genelde bu tür durumlarda deniyor ki işte niye kendini geri çekiyorsun diye sorulduğunda işte hayat öyle devam etmez. Onların sonu gelmez, şunun sonu gelmez, bunun sonu gelmez falan filan. Hayat diğer türlü de devam etmez abi. Yani dünyanın düzeni bu. Orta yolu bulabildiğinle yola devam edeceksin. Bulamadığından da uzaklaşacaksın. Yani o merhaba merhaba olayını da gerekirse ortadan kaldıracaksın. Yani ben ondan zaten uzağım. Gördüğüm yerde merhaba merhaba olayı var ya, onu da ortadan kaldırmak lazım zaman zaman. Çünkü bir merhaba dahi olsa söylediğin zaman koyduğun mesafenin bir anlamı kalmıyor. Karşı tarafta bunu dibine kadar kullanıyor. Efendim Linet ve Büken bizlerle birlikte olacak. Bedduam olsun diyelim, ardından Merve Deniz ve Can Oflaz gelsin. Güzelliğin on para etmez diyelim. İki güzel eser ardından gecenin, günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Hemen şöyle devam edelim. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçülisan edersek aşk ola ben şiiri seslendirirken günün gecenin bu saatinde, bu vaktinde bizleri dinlemeye devam eden dostlarımızı şöyle

zaman çıkıp gideceksin aklımdan? Ne zaman unutacağım seni? Sen olmadan daha ne kadar devam edecek yaşam? Ne zaman vereceğim son nefesimi? Sahi, unuttun mu? Unuttun mu ölene dek seni seveceğimi? Böyle bitmemeliydi bu sevda. Son söz, ayrılık olmamalıydı sevgili. Meğer gönlün en çok aradığıymış kaybolanlar. Bu aşk burada kalmamalıydı sevgili. Aslına bakarsan yoruldum. Düşlemekten, düşünmekten, beklemekten, gelmemenden, sevmekten, sevilmekten, inanmaktan eşe dosta yoruldum. Yaşıyorum işte. Yaşıyorum işte, yaşamak buysa. Lakin aklım hep sende, gönlüm hep aynı yerde. Aklıma, gönlüme gitme kal demekten yoruldum.

Evet, yavaş yavaş günün gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde reklam paketlerimizden bahsetmek istiyorum. Efendim, bir aylık paketimiz toplamda ayda 4 paylaşım yapılacak şekilde 200 euro, 3 aylık paketimiz toplamda 12 paylaşım demek, aylık 150 euro, 6 aylık paketimiz ki bizim en çok tavsiye ettiğimiz, toplamda 26 paylaşım, aylık 125 euro, 12 aylık 1 yıllık paketimiz, aylık 100 euro, toplamda 52 paylaşım. Bu fiyatlar banner reklamlarımız için geçerlidir. O da şu demek: sosyal medyada paylaştığımız haberlerin altında yer verdiğimiz o şerit reklamlardan bahsediyoruz ve bahsi geçen rakamlar paket ücretinin tamamını peşin olarak ödemeniz durumunda geçerli. Bunun da bilgisini vermek isterim. Daha detaylı bilgi için 660-130-1979 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0660-130-1979 radyomuzun WhatsApp hattı, bilginiz olsun. Ali Meydanioğlu bizlerle birlikte olacak. Kaybolanlar diyelim ardından günün gecenin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yon FM.
1: Berksan kulaklarımızdaydı umarım. Sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ekin ikinci bizlerle birlikte olacak. Her şey senden ibaret diyelim. Ardından bizler gidelim. Tabii eser güzel, isim de güzel ama bazen her şey senden ibaret dediğinde, böyle sevdiğinde ve bunu belli ettiğinde maalesef bu durum kullanılabiliyor. Dolayısıyla kime her şey senden ibaret diyeceğimizi iyi seçmemiz lazım. Ama biz genelde sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyenlerden değil de yoğurttan da koşar adım uzaklaşanlardan oluyoruz. Sevmekten vazgeçiyoruz. Umarım böyle olmaz. Her şeye rağmen her şey senden ibaret dediğimiz, diyebileceğimiz insanlarla karşılaşırız. Bu güzel çalışmayı gönlünde, aklında, kalbinde bu düşünceyi taşıyan tüm dostlarımıza armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.